Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Suriye-Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye

temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyeti

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

ne serden geçilir, ne yardan. Korkuyorum ben bu gecelerden. Bel bağladığım bu tepelerden gün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git. Var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir sevgilimi Beşiktaş'tan. Ta Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Beşiktaş demişken, dünyanın en dürüst ve en özel başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz.

0: de demiş ki Cahit, ben aşk adamıyım, sevmeye geldim insanları. Gönlümle, elimle, kafamla sevmeye. Hesapsız, karşılıksız. Aylık aylık gözetmeden, gün gelip gidersem şayet, öyle severekten gideceğim ki, karanlık kıyılardan bile olsa candan selamlarım civarından geçecek gemileri. Güneşli gemileri, şarkılı gemileri. İçlerinde kendim varmışım.
1: Al getir sevgilimi, Beşiktaş'tan, Beşiktaş'tan.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Uman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

her yere yetişir. Hiçbir şeye geç kalınmaz ama çocuğum beni bağışla. Ahmet abi, sen de bağışla. Boynu bükük duruyorsam eğer, içimden öyle geldiği için değil ama hiç değil. Ah güzel Ahmet abim benim. İnsan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Suyunda yüzen balığa, toprağını iten çiçeğe, dağlarının, tepelerinin dumanlı inine, Konya'nın beyaz, Antep'in kırmızı düzlüğüne benzer. Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir. Denize benzer ki dalgalıdır bakışları. Evlerine, sokaklarına, köşe başlarına öylesine benzer ki ve avlularına bir kuyu halkasıyla sıkıştırılmıştır kalbi ve sözlerine, yani bir cep aynası alım satımına belki. Ve bir gün birinin adres sormasına benzer. Sorarken üzünçlü bir görüntüsüne, camcının cam kesmesine, bülgerin rende tutmasına, öyle bir cigara yakımına, birinin gazoz açmasına, minibüslerine, gece kondularına, hasretine, yalanına benzer. Anısı işsizliktir, acısı bilincidir, bıçağı gözyaşlarıdır kurumakta olan. Gülemiyorsun ya gülmek, bir halk gülüyorsa gülmektir. Ne kadar benziyoruz Türkiye'ye Ahmet abi. Bir güzel kadeh tutuşun vardı eskiden. Dirseğin iskemleye dayalı. Bir vakitler gökyüzüne dayalı derdim ben. Sigara paketinde yazılı resimler. Resimler cezaevleri. Resimler özlem. Resimler eskiden beri. Ve bir kaşın yukarı kalkık. Sevmen acele, dostluğun çabuk. Bakıyorum da şimdi... O kadeh bir küfür gibi duruyor elinde. Ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet abi? Biz eskiden senin istasyonları dolaşırdık bir bir. O zamanlar Malatya kokardı istasyonlar. Nazilli kokardı. Ve yağmurdan ıslandıkça Edirne postası, kıl gibi ince İstanbul yağmurunun altında, esmer bir kadın sevmiş gibi olurdun sen. Kadının ütülü patiskalardan bir teni, upuzun boynu, kirpikleri ve sana Ahmet abi uzaktan domates peynir keserdi sanki. Sofranı kurardı. Elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardı. Cezaevlerine düşsen cigaranı getirirdi. Çocuklar doğururdu. Ve o çocukların dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi bir dantel gibi. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar... Bilmezlikten gelme Ahmet abi. Umudu dürt, umutsuzluğu yatıştır. Diyeceğim şu ki, yok olan bir şeylere benzerdi o zaman trenler. Oysa o kadar kullanışlı ki şimdi. Hayalsiz yaşıyoruz neredeyse. Çocuklar, kadınlar, erkekler. Trenler tıklım tıklım. Trenler cepheye giden trenler gibi. İşçiler, Almanya yolcusu işçiler. Kadınlar, kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi. Ellerinde bavullar, fileler, kolonyalar, su şişeleri, paketler. Onlar ki hepsi bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlere büyüyenler. Ah güzel Ahmet abim benim. Gördün mü bak. Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar. Ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Gelmiyor içimden hüzünlenmek bile. Gelse de. Öyle sürekli değil. Bir caz müziği gibi gelip geçiyoruzun. O kadar çabuk, o kadar kısa. İşte o kadar. Ahmet abi, güzelim, bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil. Bir mendil niye kanar? Mendilimde kan sesleri. Mendilimde kan sesleri.

Değerli dostlarımız, sözümüzü tutmamızın vermiş olduğu rahatlıkla başlayalım bugün programımıza. Dün verdiğimiz sözü tutarak, dün son programımızın son bölümünde okuduğumuz Mendilimde Kan Sesleri şiirini bugün de ilk olarak okuduk ki üzerinde konuşalım. Bir şeyler söyleyelim istedik. Son programımızın son anlarıydı hatırlarsanız. Birden aklımıza gelmişti. Aklımıza geleni bugün hayata geçirmiş olduk. Dün de geç hayata geçirmiştik ama bugün biraz daha üzerinde duralım. Edip Cansever'in unutulmayan bir şiiri, hatta ismiyle örtüşen Edip Cansever deyince Mendilimde Kan Sesleri veya Mendilimde Kan Sesleri deyince Edip Cansever diyebileceğiniz bir eser Türk şiirinde. Özellikle ikinci yeni şiirin diye nitelendirilen o akımda özgün yerini koruyan bir şair. Sonrası Kalır isminde, daha sonra iki cilt halinde çıkan kitabında da yer alıyor bu. Vefatından sonra çıkan, tüm şiirlerinin toplandığı, Yapı Kredi Yayınları tarafından çıkan iki gayet de hacimli eserden bu şiiri bulabilirsiniz. Şimdi dağılmış pazar yerlerine benzeyen bir memleketten bahsediyor. Öyleyse Edip Cansever'in yaşadığı döneme bakmak lazım. Hangi yıllarda yazdığına dair. Özellikle ikinci yeni şiir dediğimiz şiir veya o dönemin şairleri hangi döneme giriyor? Özellikle İsmet İnönü dönemi ve sonrasında belki biraz daha ilerisi Demokrat Parti diye nitelendirilen partinin dönemine denk geliyor. Yani 1950'ler, 60'lar olarak nitelendirebiliriz. İkinci yeni şiirinin zihniyetini belki de bu anlamda İnönü ve Demokrat Parti iktidarları döneminde yaşananların belirlediğini söylersek doğru bir cümle kurmuş oluruz. Çünkü tarihsel olarak böyle. Her iki dönemde de hem İkinci Dünya Savaşı'nın yaşanması, Türkiye'nin de mevcut olumsuz koşulları, ekonomik krizler, ideolojik ayrılıklar, toplumsal çatışmalar ve bunlarla yapılan mücadele, baskıcı ve otoriter bir siyaset anlayışı, totaliter bir tutum, Cumhuriyet'in ilk döneminden o dönemlere kadar süren bir süreç. Demokrat Parti'nin gelişiyle birlikte bir nebze belki bir nefes alma ortamının oluşması. Fakat bunun uzun sürmemesi, daha sonra 1960'lı yılların hemen başında gerçekleşen bir takım olumsuzluklar. İşte böyle bir toplumsal ortamda doğan hem ikinci yeni şiiri hem de Edip Cansever şiiri hem de Mendilimde Kan Sesleri. Bu anlamda baktığımızda bu döneme oturtabiliriz rahatlıkla. O dönemin, daha önceki dönemin daha doğrusu, şairleri tarafından özellikle Nazım Hikmet ve Mehmet Akif'ten etkilendiklerini varsayabiliriz değerli dostlarımız. Edip Cansever'in, Turgut Uyar'ın veya o dönemde yaşamış ikinci yeni diye nitelendirilen akımın içerisinde yer alan birçok şairin kendisinden öncekilerden etkilenmesi de, hatta biraz daha geriye giderek belki Yahya Kemal'lerden, Ahmet Haşim'lerden etkilenmesi söz konusu olabilir. Hemen arada kalan kuşakta bir ne akımı var bildiğiniz üzere, garip akım.

akımı diye nitelendirilen Orhan Veli'nin başını çektiği bir akım var. Bu akıma çok uymayan Turgut Uyarlar, Eyüp Cansever'ler işte ikinci yeri denilen kuşakta isimlerini duyuruyorlar. Daha sonra konuluyor belki bu isimler. İsimler çok önemli değil, dönemler. Veya tarihsel olarak kayıt altında tutulabilmesi için iki tarih aralığında kalmış bir takım olayları bir isimle toplayabiliyorsunuz. İşte onlardan biri de ikinci yeni ve Eyüp Cansever'i biz bugün manevi şahsiyesini konuk ettik. Onun yazdığı Mendilimde Kan Sesler isimli şiiriyle. Söylediğimiz gibi ki İkinci Dünya Savaşı akabinde İnönü iktidarı ve o dönemin yaşadığı zorluklar, ekonomik krizler, ideolojik ayrılıklar vesaire. Devam etti gitti tabii ki bu. Söylediğimiz gibi Demokrat Parti döneminde ufak bir nefes alma söz konusu olsa da yine bir takım çevrelerin rahat bırakmaması münasebetiyle yine aynı senaryolar uygulandı. Ve darbeler gerçekleştirildi ve dönemin en önemli şahsiyet olan Adnan Menderes asılarak idam edildi maalesef. İşte bu süreci böyle kısaca tarihsel olarak baktığımızda işte hem ikinci yeni şiiri hem de Eyüp Cansever şiiri bu ortamda doğdu. Mendilimde kan seslerini anlamak için o ortamı da iyi bilmek lazım. Orada bir Ahmet abi var ki bu Ahmet abinin kim olduğuna dair benim bir bilgim yok. Bilgisi olanları hakkında da bir şey söyleyemem ama benim anlayabildiğim şiir bilgimden yola çıkarak söyleyebileceğim herkesin bir Ahmet abisi vardır aslında bizim toplumumuzda. Özellikle belki jenerasyon olarak çok küçük olanlar yaş itibariyle Ahmet abi lafzından çok şeyler çıkaramayabilirler ama derdinizi dökebileceğiniz bir dert ortağınız, sizinle kavgaya girebilecek, sizin için mücadele edebilecek, size akıl verebilecek, size öneriler sunabilecek, sırtınızı sıvazlayabilecek, sizi ahlaka davet edecek, erdeme davet edecek, iyiliğe davet edecek bir Ahmet abiler korosu vardır bizim toplumumuzda. O artık zamanla azalsa da yerini başka şeylere devretse de daha makyavelist düşünenlere devretse de değil mi? Daha böyle menfaatçi, daha böyle bir takım şeylere bak herkes yapıyor sen de yap oğlum filan diyen tiplere evrilse de geçmiş dönemde böyle bir Ahmet abi vurgusu var. Ben öyle anladım bilmiyorum. Yanılıyor olabilirim ama Cansever'in, Edip Cansever'in şiirinden benim çıkardığım Ahmet abi zaten teorimi de doğrulayacak veriler de söz konusu. Edip Cansever de Mendilimde Kan Sesleri'nde tamamen Ahmet abiyle paylaşıyor durumu. Ahmet abi de bu dünyada ayakları yere basan bir zat, yani yaşar bir zat. Her yerde bulabileceğimiz ve herkesin hakikaten de belki de elini sıkabileceği, zor dönemlerinde yaslanabileceği, sarılabileceği bir arkadaş, bir abi. Bu anlamda ben böyle anladım. İşte onu anlatıyor. Mendilindeki kan seslerinden, biraz daha geriye gelelim, dağılmış pazar yerlerine dönen memleketten, o ideolojik ayrılıkların açtığı yaraların, insanların hem ekonomik krizlerle boğuşmasının, hem dünya savaşlarının hayat bulmasının, hem işte tüm bunların toplamında ideolojik yönelimlerle devlet dediğimiz mekanizmanın daha totaliter bir, efendim ne diyelim, tutumla yönetilmesi konusu. Bu baskıcılık, bu zor dönemler haliyle hem bu şiirleri doğuruyor hem de bu sorunları da doğuruyor ve dağılmış pazar yerleri. Ve bizler Türkiye'ye benziyoruz. Fransızlar Fransa'ya benziyor elbette. İngilizler İngiltere'ye benziyorlar. Londra'ya benziyorlar. Biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'ya benziyoruz. Türkiye'ye benziyoruz. Hala benziyoruz. Mesela Türkiye'de yaşanan herhangi bir şeyden etkilenip ona göre ne yapıyoruz? Bir anlamda bir su gibi bulunduğumuz kapta ona göre bir takım pozisyonlar belirliyoruz. Her yerde böyledir bu. Bu şiirde de bu geçmektedir. İşte yaşanan bu sıkıntıların hepsi Ahmet abiyle paylaşılarak belki de azaltılıyor. Belki de benim burada vurgu yapmak istediğim en önemli konu Ahmet abi olsa gerektir. Artık Ahmet abilerin azaldığı bir dönemde yaşamamız münasebetiyle zor durumdayız. Türkiye'nin insanı gibi bu anlamda o dönemin insanı mutsuz ve hüzünlü ama yine de ümidini yitirmiyor. Ümidini yitiren bir tip değil. Ümidini yitirmiş olsa canseverlere ve benzerlerine ve bizlere o önerileri sunmaz. Merak etme, Allah büyüktür, olacak bir şeyler ya. Sıkma canını, olur. Hapse de düşeriz. İçeride de yatarız, çıkarız, bir takım zorluklar yaşarız ama onurlu, şerefli bir hayat bırakırız diyen, anlatabiliyor muyum? O zor dönemlerde yine gardını düşürmeyen güzel insanlar vardı. Bana bu güzel insanları hatırlattı. Ve değerli dinleyicilerimiz bu şiirin anlatımı

da belki de diğer benzerlerinde de daha sonra bulabileceğimiz bir yönelim var. Şiir hem bu anlamda çok yalın, yalın olmakla birlikte estetik kaygıdan da arınmış değil. Genelde yalın şiirlerde estetik kaygılar, estetik eserlerde de o yalınlıktan uzaklık, o anlaşılmazlık söz konusudur. Ama burada bu bir okuyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Mendilimde Kan Seslerinde Cansever'in hakikaten de hem yalınlığını koruduğunu hem de özgün cümleler kurabildiğini, işte onlardan biri dağılmış pazar yerlerine benzeyen memleket. Bu cümle bile bence birçok şeyi anlatmaya yetiyor. Hem orijinal bir cümle, hem çocuğunun mesela hiçbir yere geç kalınmaz ama burada bir geç kalınmış sözlük söz konusu değil mi? Çocuğum beni bağışla Ahmet abi, sen de bağışla diye başlıyor. Her yere yetişiliyor, tamam, kabul. Hiçbir yere de geç kalınmıyor ama dönemin çocukları bizi bağışlasın. Ahmet abi sen de bağışla. Şimdi anlatacaklarımı dinleyin. İşte bu sebeplerden dolayı bunlar oldu demeye getiriyor. Bu yalınlıkla estetik formların bir araya gelmesi genelde pek mümkün değil. İşte Edip Cansever bu şiirinde bunu başaranlardan biri ve bir Türkiye panoraması gösteriyor bizlere o dönemin. Zaten önceki şiirlerinde de Umutsuzlar Parkı, Çağrılmayan Yakup, Tragedyalar, Ben Ruhi Bey Nasılsın gibi orada da bir takım şeylerde de yine aynı şeyi değerlendirdiğimiz vurguyu yani dönemin oluşturduğu o olumsuz hali Umutsuzlar Parkı'ndan bile, mesela bu isimden bile anlayabiliriz zaten. Baktığımızda şiirde geçen işsizlikler var, bilinç var, halk var, Türkiye var, şehir olarak Malatya var, başka ne vardı? Nazilli vardı sanırım, İstanbul var. Bu anlamda hani bunların hepsini üst üste koyduğumuzda o toplumcu duyarlılık diye nitelendirilen akıma da yaklaştın. Ama ikinci yeninin biraz daha önceki toplumcu duyarlılık, daha doğrusu toplumcu duyarlılık ekseninde yazıldığını söyleyebiliriz. Böyle bir tanımlama vardır ama bunu şimdi uzun uzun anlatacak değilim değerli dostlarımız. Mendilimde Kan Sesleri bizlere bunu çağrıştırdı. Umuyorum sizlere de güzel şeyler çağrıştırmıştır. Pazar yerlerine dönen memleketlerden inşallah çok daha iyi yerlere taşınan memleketleri görüyoruz. Daha da iyisini görebilmemiz duası ve temennisiyle. Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için çalışan, düşünen, üreten şair olur, düşünür olur, yazar olur, çizer olur. Bilmiyorum, her kimse mesleği her neyse, becerisi aynı her neyse, hepimizin insanlığa kattığı bir şeyler olmalı noktasına getirmeliyiz. Ve böylece bizlere ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Bir güzel eserle bitirelim. Ne çalabiliriz diye baktığımda aklımıza ne gelebilir? Çok şeyler gelebilir tabii ki ama şöyle Anadolu'yu ifade eden bir güzel türküyle, bir güzel eserle bitirebiliriz. Neler neler olur. Türk halk müziğinden şöyle Pir Sultan Abdallardan, Karacaoğlanlardan, Dadaloğullarından bir güzel eserle bitirelim. Aklımıza hangisi gelirse değerli dinleyicilerimiz. Geliyor mu aklımıza hiçbir şey? Tabii dinleyicilerimizin aklına geliyordur şu anda bizi dinleyen tüm insanların. Bakın şu olsun şu olsun diyeceğinize sevgili dinleyiciler. Bu kafanızdan geçen düşünceleri bizlere yazsanız da bizler de değil mi onları çalmış olsak? Hem siz sevinseniz hem de biz falan yapsak değil mi, sevinsek biz de. Olmaz mı? Olur diyorsunuz. Efendim, hafta içi her gün sizlerle birlikteyiz. Bugün dün verdiğimiz sözü gerçekleştirdik. Edip Cansever'in Mendilimde Kan Sesleri isimli şiirini okuduk ve üzerinde bir tahlil yaptık. Çok küçük bir tahlil ama yaşadığı dönemi resmetmesi münasebetiyle çok da güzel bir şiir olduğunu, hem estetik hem de yalınlığı bir arada barındırdığını ifade etmeye çalıştık ve dönemine bu anlamda yabancı kalmayan bir şairin en doğal, en yalın haliyle memleketin ahvalini anlattığını ifade etmiş olduk. Ve bir güzel eserle de veda ettik sizlere. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi. Gecenin rengi.
2: Yurt hasreti çekenlerin sesi. Yurt FM.
3: Nasıl anlatayım pişmanlığımı?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke

Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Müslüman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 Yurt FM frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

Yırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gül.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve iş

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHH Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyalarınca örülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin, gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Haritasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi, aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi, altında durdu. Konuştun, güneşi hatırlıyordum. Gariptin, yepyeni bir sesin vardı. Bu ses öyle benim, öyle yabancı. Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı. Ve güldün, rengarenk yağmurlar yağdı. İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak, yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi, üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin.

taşların ortasında Leyla'nın gözleri, Leyla köşe köşe göz göz şiirin ortasında. Ben Leyla'yı bulduğumdan yahut kaybettiğimden beri, Leyla ya adamın bardağında ya odağın ortasında. Ben Leyla gibi güneş doğarken uyanamam. Şehir gece gündüz benim içime uyur. Leyla'yı götürüp Londra'nın ortasına bıraksam, bir bülbül gibi yaşamasını değil.

bilmez çocuktur. Leyla diyorsam kesik yanaklarıyla Leyla, üç köşeli dünyasıyla, okuyla, yayıyla, yaylasıyla, acımasıyla. Leyla diyorsam şu bizim gerçek Leyla. Biz seni işte böyle seviyoruz Leyla. O gitti, bize ağlamak kaldı kala kala.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak.

paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHH Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Fethi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3'ü fakirlere, 1/3'ü akrabalara, 1/3'ü ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır.
Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun hür sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

0: Bugün kalbimize bayram güneşi doğdu. Bugün Müslümanın hem Rabbi ile buluştuğu hem ümmetiyle omuz omuza saf tuttuğu mübarek bir sabah. İşte bu sabahı taçlandıran ibadet ise Kurban Bayramı namazıdır. Bugün sizlerle bu namazın özellikle Şafii mezhebine göre hükmünü, faziletini ve nasıl kılındığını konuşacağız. Hazırsanız bayram sevincimizi bir de ilimle süsleyelim. Kurban Bayramı namazı Şafii mezhebine göre sünnet-i müekkededir. Yani Resulullah'ın devamlı olarak kıldığı, asla terk etmediği çok kuvvetli bir sünnettir. Delilimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her bayram sabahı bu namazı kılması ve ashabını da buna teşvik etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurban ve Ramazan bayramlarında mescide gider, namazı kılar, sonra hutbe irad ederdi. Buhari İdeyn 7. Şafii mezhebine göre bu namaz, erkek, kadın, çocuk, genç, yaşlı herkes için sünnettir. Ancak cemaatle kılındığında daha faziletlidir. Cemaate katılamayan kişi yalnız da kılabilir. Değerli kardeşlerim, bayram sabahı sadece bir ibadet değil, bir buluşma, bir şükür, bir iman tazeleme vaktidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurur: öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser Suresi 2. Bu ayet, bayram sabahı yapılan iki temel ibadeti yan yana zikreder. Namaz ve kurban. Bayram namazı, Rabbimizin bize verdiği nimetlere karşı bir teşekkür secdesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: bayram günü Allah katında oruç tutulmayan, yeme içmenin helal olduğu, namaz kılınan ve kurban kesilen bir gündür. Tirmizi Salat 420. Yani bugün affın, sevinçlerin, yakınlaşmanın günüdür ve bayram namazı bu manevi atmosferin zirve anıdır. Şafii mezhebine göre Kurban Bayramı namazı 2 rekattır. Ramazan Bayramı namazı gibi kılınır. Namazın vakti güneş doğduktan sonra yaklaşık 15 ila 20 dakika geçince başlar. Öğle vaktine kadar devam eder. Bayram namazından önce gusül, abdesti almak, misvak kullanmak, güzel elbiseler giymek müstehaptır. Kurban Bayramı'nda namazdan önce bir şey yenmez. Bayram, namazı eda edildikten sonra kurban etiyle kahvaltı yapılması sünnettir. İlk önce Kurban Bayramı namazına niyet edilir. Niyet ettim, Allah rızası için sünnet olan Kurban Bayramı namazını kılmaya uydum imama. Birinci rekatta İmamla birlikte iftitah tekbiri alınır ve Allahu Ekber denilir. Eller kaldırılır, bağlanır. Ardından veccehtu duası okunur. Ardından Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber diyerek 7 tekbir daha alınır. Her Allahu Ekber deyip tekbir getirildiğinde eller kaldırılır ve tekrar bağlanır. Sonra İmam Fatiha ve sure okur. Rükû, secde yapılır ve birinci rekat tamamlanır. İkinci rekat, secdeden kalkıldıktan sonra aynı şekilde Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber diyerek 5 tekbir alınır. Her tekbirde yine eller kaldırılır ve ardından Fatiha ile bir sure daha okunur. Ardından namaz normal şekilde rükû, secde ve teşehhüd ile tamamlanır ve ardından selam verilerek namaz bitirilir. Namazdan sonra imam hutbe okur. Hutbe dinlemek sünnettir ama edeple susmak gerekir. Hutbede bayramın hikmeti, kurbanın önemi ve ümmete dualar yer alır. Ey güzel kardeşim, Kurban Bayramı sabahı hem bir şükür sabahıdır hem de bir şefkat sabahı. Namaz bu sabahın ilk secdesi. Kurban fedakarlığın ilk adımı. Paylaşmak ise bu ibadetin meyvesidir. Unutma. Namazınla Allah'a yaklaş. Kurbanınla cimriliğini kes. Bayramla gönülleri tamir et. Rabbim bizleri namazla süslenmiş, kurbanla arınmış, bayramla neşelenmiş kullarından eylesin.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.

0: 100 Türk Edebiyatçısı.
1: Köroğlu.

0: Hemen Mevla ile sana dayandım. Arkam sensin, kalam sensin dağlar hey. Yoktur senden gayrı kolum kanadım. Arkam sensin, kalam sensin hey. Yüce yüce tepesinden yol aşan, gitmez oldu gönlümüzden endişen. Mürüvvetsiz beyden yeydir dört köşen. Arkam sensin, kalam sensin dağlar hey. Hep sınadım Osmanlı'nın alını, bulamadım hergiz gönlüm alını. Anlayacağız sevdiğimin halini, arkam sensin, kalam sensin dağlar hey. Köroğlu der tepelerden bakarım, gözlerimden kanlı yaşlar dökerim. Bunca yıldır hasretini çekerim, arkam sensin, kalam sensin dağlar hey.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Köroğlu'nun Dağlar Hey adlı güzellemesiyle başladık. Köroğlu babasının gözlerine mil çektiren zalim Bolu Bey'ine karşı çıkar. Osmanlı Devleti o sıralarda büyük sarsıntılar geçirmektedir. Celali diye anılan eşkıyalar türemiştir her yanda. Bu son derece korkulu ve tehlikeli ortamda ortaya yiğit, mert bir kahraman çıkar. Bu Köroğlu'dur. Halk onda kendini bulur, onu çok sever.
0: Köroğlu hikayesi büyük ilgi toplamış, büyük ve ölmez bir eser olarak edebiyatımızda yerini almıştır.

0: Bolu Bey'i at meraklısıdır. Atçılıkta usta olan Seyisi Yusuf'u güzel cins at araması için başka yerlere gönderir. Yusuf uzun bir süre gezdikten sonra obanın birinde istediği gibi bir taya rastlar. Yusuf tayı sahiplerinden satın alır. Tay çirkindir, gösterişi yoktur. Ama Yusuf'un onun gelecekte benzersiz bir küheylan olacağından hiç şüphesi yoktur. Sevinç içinde Bolu'ya döner. Bey tayı görünce çok kızar. Yusuf'un gözlerine mil çektirir. Tayı da ona verir. Yanından kovar. Kör Yusuf köyüne dönüp başından geçenleri oğluna anlatır. Bolu Bey'inden öc alacağını söyler.
1: Baba oğul tayı terbiye etmeye başlarlar. Yıllar gelir geçer. Tay mükemmel bir küheylan olur. Rüzgar gibi koşmakta, ceylan gibi sıçramaktadır. Kör Yusuf'un oğlu Ruşen Ali de büyümüş, güçlü kuvvetli bir baba yiğit olmuştur. Bir gece düşünde gördüğü Hızır'ın yönlendirmesiyle baba oğul yola düşerler. Bingöl dağlarından gelecek 3 sihirli köpüğü Aras Irmağı'nda beklerler. Bu 3 sihirli köpükle Yusuf'un gözleri açılacak, eski gücüne ve gençliğine kavuşacaktır. Köpükler gelince babasına haber vermeden Ruşen Ali içer köpükleri. Sihirli köpükler ona sonsuz yaşama gücü, yiğitlik ve şairlik bağışlar. Yusuf ise oğluna öcünü alması için vasiyet ederek ölür.
0: Ruşen Ali dağlara çıkar. Adı artık Köroğlu'dur. Çamlıbel'de bir kale yaptırır. Gelip geçen kervanlardan baç alır. Üzerine gönderilen orduları bozguna uğratır. Aradan yıllar geçer. Bolu'yu yakar yıkar. Zalim Bolu Bey'inden babasının öcünü alır. Köroğlu, Gürcistan, Çin gibi uzak coğrafyalarda seferlere çıkar. Yeni serüvenlere koşar. Sonunda delikli demir dedikleri tüfek icat edilince eski bahadırlık hayatı, geleneği bozulmaya başlar. Dünyanın tadı tuzu kalmaz artık Köroğlu için. Ve bir gün Köroğlu beylerine dağılmalarını söyleyerek kırklara karışır. Yiter gider.

Köroğlu hikayesi, halk hikayeciliği geleneğine göre Nazım Nesir karışımı anlatılır. Kahramanlık motifleriyle süslüdür. Halk Köroğlu'nu bir anı gibi içinde saklar. Zalimlere karşı amansız, yoksullara karşı koruyucu ve sevecendir. İyilik etmeyi sever, zayıflara dokunmaz. Yüzlerce gezgin saz şairince imparatorluğun dört bir yanına yayılmış, halk tarafından sevilmiş, günümüze kadar gelmiştir Köroğlu. Saz şairleri onu mesleğin piri sayarlar. Aşık fasıllarına önce bir Köroğlu türküsüyle başlanır. Şiirde, romanda, hikayede, tiyatroda, sinemada, müzikte adı yaşatıldı hep Köroğlu'nun.

0: Savaş biter, zafer bizimdir diyen Köroğlu en güzel türkülerini savaşın heyecanıyla söyler. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından, kalkan sesinden dağlar sada verip seslenmelidir.
1: Yiğitlik, kahramanlık en çok öne çıkan temalardır Köroğlu şiirinde. Yiğit kendini övende, oklar menzili dövende, kılıç kalkana değende, kalkan gümbür gümbür gümbürlenir.
0: Yıllar boyu serüvenden serüvene koşan Köroğlu kara günler de yaşar. Yalnız başına gittiği Bolu'da yakalanıp zindana atılır. Bolu Bey'i ıssız kodu dağları, ak sineme vurdu gitti dağları. Köroğlu'nun demir keser beyleri, yiğit beyler şimdi durmasın gelsin.
1: Ayvaz Köroğlu'nun çok önem verdiği, onun için ayrı türküler söylediği bir kahramandır. Seni sevmeyen düşmanlar kör olsun. Gel Ayvaz'ım dolaşalım dağları. Biz gidelim engellere yer olsun. Gel Ayvaz'ım dolaşalım dağları.
0: Türk efsanelerinde, hikayelerinde kahramanların yanında bir at vardır her zaman. Olağanüstü işler görürler. Bazen kanatlıdırlar, uçarlar. Dile gelip konuşurlar. Köroğlu'nun da en büyük yardımcısı kır atıdır. Onun canıdır, her şeyidir. Kır at, güzellikte de birincidir. Başı ufak, gövdesi iridir. Alma gözlü, kız perçemlidir. Yokuş yukarı tavşan sekişli, bayır aşağı ceylan büküşlüdür. Alnı akıtmalıdır. Köroğlu atını çok sever. Ona güzellemeler söyler. Çamlıbel'e süreydim yolunu. Altınlardan nalladayım nalını. Üç güzele dokudayım çulunu. Alma gözlü, kız perçemli, kır atım. Başını başımdan yukarı tutar. Haykırır

Edebiyatımızda iki Köroğlu vardır. İkincisi Yeniçeri Ocağı'ndan Ozan Köroğlu'dur. Evliya Çelebi ünlü Seyahatnamesinde ünlü saz şairleri içinde Köroğlu'nu anar. 17. yüzyılın ünlü saz şairi Aşık Ömer de Köroğlu'nun saz çalmadaki ustalığıyla büyük bir ün kazandığını şairnamede belirtir. Ozan Köroğlu'nun İlle Mavili adlı semaisiyle bitiriyoruz programımızı sevgili dinleyenler.

Kimisi pınar başında, kimisi yolun dışında. Bal yiyen 15 yaşında, ille mavili mavili. Kimisi dağlarda gezer, kimisi incisin dizer. Bal yiyen bağrımı ezer, ille mavili mavili. Kimisi odun devşirir, kimisi kahvesin pişirir. Al yiyen aklım şaşırır, ille mavili mavili. Köroğlu der ki ne olacak? Takdir yerini bulacak. Mavilim kaldı alacak. İlle mavili mavili.

0: Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler geçirmenizi dileriz.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban

gitmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3'ü fakirlere, 1/3'ü akrabalara, 1/3'ü ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler.
Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı. Hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun Hür Sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

Bugün kalbimize bayram güneşi doğdu. Bugün Müslümanın hem Rabbi ile buluştuğu hem ümmetiyle omuz omuza saf tuttuğu mübarek bir sabah. İşte bu sabahı taçlandıran ibadet ise Kurban Bayramı namazıdır. Bugün sizlerle bu namazın özellikle Şafii mezhebine göre hükmünü, faziletini ve nasıl kılındığını konuşacağız. Hazırsanız bayram sevincimizi bir de ilimle süsleyelim. Kurban Bayramı namazı Şafii mezhebine göre sünnet-i müekkededir. Yani Resulullah'ın devamlı olarak kıldığı, asla terk etmediği çok kuvvetli bir sünnettir. Delilimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her bayram sabahı bu namazı kılması ve ashabını da buna teşvik etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurban ve Ramazan bayramlarında mescide gider, namazı kılar, sonra hutbe irad ederdi. Buhari İdeyn 7. Şafii mezhebine göre bu namaz erkek, kadın, çocuk, genç, yaşlı herkes için sünnettir. Ancak cemaatle kılındığında daha faziletlidir. Cemaate katılamayan kişi yalnız da kılabilir. Değerli kardeşlerim, bayram sabahı sadece bir ibadet değil, bir buluşma, bir şükür, bir iman tazeleme vaktidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurur: öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser Suresi 2. Bu ayet, bayram sabahı yapılan iki temel ibadeti yan yana zikreder. Namaz ve kurban. Bayram namazı, Rabbimizin bize verdiği nimetlere karşı bir teşekkür secdesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: bayram günü, Allah katında oruç tutulmayan, yeme içmenin helal olduğu, namaz kılınan ve kurban kesilen bir gündür. Tirmizi, Salat 420. Yani bugün, affın, sevinçlerin, yakınlaşmanın günüdür. Ve bayram namazı bu manevi atmosferin zirve anıdır. Şafii mezhebine göre Kurban Bayramı namazı iki rekattır. Ramazan bayramı namazı gibi kılınır. Namazın vakti güneş doğduktan sonra yaklaşık 15 ila 20 dakika geçince başlar. Öğle vaktine kadar devam eder. Bayram namazından önce gusül, abdesti almak, misvak kullanmak, güzel elbiseler giymek müstehaptır. Kurban bayramında namazdan önce bir şey yenmez. Bayram, namazı eda edildikten sonra kurban etiyle kahvaltı yapılması sünnettir. İlk önce kurban bayramı namazına niyet edilir. Niyet ettim, Allah rızası için sünnet olan kurban bayramı namazını kılmaya uydum imama. Birinci rekatta İmamla birlikte iftitah tekbiri alınır ve Allahu Ekber denilir. Eller kaldırılır, bağlanır. Ardından veccehtu duası okunur. Ardından Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber diyerek 7 tekbir daha alınır. Her Allahu Ekber deyip tekbir getirildiğinde eller kaldırılır ve tekrar bağlanır. Sonra İmam Fatiha ve sure okur. Rükû, secde yapılır ve birinci rekat tamamlanır. İkinci rekat, secdeden kalkıldıktan sonra aynı şekilde Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber diyerek 5 tekbir alınır. Her tekbirde yine eller kaldırılır ve ardından Fatiha ile bir sure daha okunur. Ardından namaz normal şekilde rükû, secde ve teşehhüd ile tamamlanır ve ardından selam verilerek namaz bitirilir. Namazdan sonra imam hutbe okur. Hutbe dinlemek sünnettir ama edeple susmak gerekir. Hutbede bayramın hikmeti, kurbanın önemi ve ümmete dualar yer alır. Ey güzel kardeşim! Kurban bayramı sabahı hem bir şükür sabahıdır hem de bir şefkat sabahı. Namaz bu sabahın ilk secdesi. Kurban fedakarlığın ilk adımı. Paylaşmak ise bu ibadetin meyvesidir. Unutma! Namazınla Allah'a yaklaş. Kurbanınla cimriliğini kes. Bayramla gönülleri tamir et. Rabbim bizleri namazla süslenmiş, kurbanla arınmış, bayramla neşelenmiş kullarından eylesin.

kitap ayracı.

0: Yine güzel bir müzik bulmuşsunuz kendinize.
1: Hay Allah. Dalmışım yine. Hoş geldin Yusuf.
0: Hoş bulduk.
1: Geç bakalım, geç. Ne var ne yok?
0: İyilik, bir yaramazlık yok. Siz nasılsınız?
1: Çok şükür. Bende de bir yaramazlık yok. Her zamanki gibi müzik, kitaplar işte.
0: Şarkıyı çok beğendim.
1: Santur ve mızıkayı birlikte dinlemiş miydin daha önce?
0: Hayır, dinlememiştim ama bayıldım. Çok çok güzel.
1: Tınıları birbirine nasıl da bütünlemiş değil mi?
0: Evet, bu şarkı hem çok tanıdık gibi hem de çok farklı. Güzel hissettiren bir farklılık ama bu. Hani biriyle ilk defa görüşür de insan daha tanışır tanışmaz dost olur ya. Hah, onun gibi işte.
1: Tanıyormuşsun gibi ama tanıdığın kimse değil. Farklı, çok farklı. Ama hani iyi hissettiriyor sana kendini. Sanki yıllardır dostmuşsunuz gibi. Sonra bir de bakıyorsun, farkında bile olmadan paylaşmaya başlamışsın bile.
0: Hem çok eski gibi hem de çok yeni. Kimler çalıyor?
1: İki güzel müzisyen. Sedat Anar, Tuncay Korkmaz. Çok iyi çalıyorlar gerçekten. Daha önce bir konserlerine gitmiştim. Selahattin Anar da vardı konserde bendiriyle. Bayılmıştım. Kompozisyona bakar mısın? Santur, mızıka, bağlama, gitar ve bendirin müthiş uyumuna, müziğin, insanları her şeyin özündeki birliğe çağrısına şahit olmuştum. Yunus'un, Niyazi Mısri'nin, Hacı Bektaş Veli'nin deyişlerini santurla, bağlamayla, mızıka, gitar ve bendirin oluşturduğu o havada ve kompozisyonda dinlemek herkes için güzel bir tecrübeydi. Herkes şaşırmıştı. O müzik geçmişin ruhunu canlı tutan bu toprakların, toplayıcı ve örücü Anadolu'nun duymayı bilen herkese içten bir çağrısıydı. Yunusça bir çağrıydı.
0: Duymuş mudur insanlar?
1: Duyanlar duymuştur Yusuf. Herkes nasibini alır. Ne bir eksik ne bir fazla. Söyle bakalım. Sen nasibini aldın mı bizim garip çelebimiz Asaf Halet'ten? Nasıl buldun şiirlerini?
0: Okudum hepsini. İlk önce anlamaya çalışıyordum. Bu yüzden zorlandığım yerler oldu ama sonra bunun yapay olduğunu düşündüm. Anlamaya çalışmadan sadece hissederek, müziğini bularak, birer tekerleme gibi masal anlatıyor gibi okuduğum şiirleri. Böyle yapınca her şey değişti.
1: Müziğiyle, ruhuyla, yüzündeki o tebessümüyle geçmiş zamanlardan alıp getirdiği masalların, tekerlemelerin çocuksuluğuyla, saflığıyla, tüm kederi ve naifliğiyle Asaf Halet karşında duruyordu, değil mi?
0: Evet, içimi okudunuz.
1: Şaşırma Yusuf. Asaf Halet bu. Sen şiirlerini okurken o karşında belirir birden ve sana masallar anlatmaya başlar. Tebessüm ederek bakar sana. Beyaz bir takım elbisesi vardır. Ceketinin mendil cebinde kalbinin üzerinde bir çiçek durur. Tüm canlılığıyla. Kimseler bilmez. O çiçek can suyunun içinde durur. Çelebi ceketinin içinden bir cep daha diktirmiştir. Çiçeği can suyundan ayırmaz. Baksana ne dinleteceğim şimdi. Asaf Halet'ten bizlere kalan bir ses kaydı var bugün. Geçen bir radyoda yayınlanmıştı. Ben de kaydettim. Muhtemelen bir şiir matinesinde kaydedilmiş.
0: Hangi şiir okuyor?
1: Kitapta okumuşsundur. Kunala.
2: Kunala. Vakit geldi Kunala. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunala. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunala. Kemiklerine yapışık etlerim var. Bir gün dökülecek. Kunala kuşu gibi gözlerim var. Bir gün sönecek. Kunala, bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunala. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunala. Seni görünce yanar. Bu can burnumda soluk olur Kunala. Uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.
1: Nasıl buldun? Harika değil mi?
0: Evet, gerçekten çok güzel okuyor.
1: Onu farklı kılan ne biliyor musun Yusuf? eskimiyor, aramızda yaşıyor ve hala üretiyor sanki. Asaf Halet Çelebi hala özgün, hala yeni ve hala şiiri keşfe açık bir şair. Bütün şiirleri işte bu kitapta. Neredeyse 60 yıl olmuş bu dünyadan göçeli. Hala şiirine, dünyasına davet ediyor bizi. Nefes alıyor ama hiç eskimiyor. Çünkü o bugünün insanının yaptığını, o garip sınıflandırmaları yapmıyor. Bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü, yani insan anlatıyor. Bu yüzden Asaf Halet Çelebi'nin şiiri hiçbir zaman tıkanmadı ve geleceğe akmaya devam edecek. Bugün biz onun şiirlerini ve yazılarını okudukça kaynaklarının ne denli kadim ve canlı olduğunu, ne denli insandan yola çıktığını görüp duyuyor ve hissediyoruz. İşte böyle Yusuf. Şimdi sana Asaf Halet'ten bir şiir okuyayım da bir sonraki gelişinde devam ederiz sohbetimize kaldığımız yerden. Olur mu? Bugün biraz sahaflara bakacağım. Bir kitap arıyorum da.
0: Tabii ne demek? Aslında ben de çıkacaktım ama çok güzel anlatıyordunuz. Kesmek istemedim sözünüzü.
1: Çok incesin Yusuf. Sana hangi şiir okuyacağım biliyor musun?
0: Yoksa İbrahim mi?
1: Nereden bildin?
0: Hazreti İbrahim'in put kırma hadisesini okumuştum. Bu şiirde oradan başlıyor ve bambaşka bir yolla gönlümüze uzanıyor sanki. Çok sevdim bu şiiri. Sizin de sevdiğinizi tahmin ettim sadece.
1: Doğru bilmişsin Yusuf. Şiir okuyayım o zaman.

0: İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp da kıran kim?
1: Yine çok güzel okudunuz. Peki siz işinize geç kalmayın. Çıkayım ben izninizle.
0: Olur Yusuf, tabii. Unutmadan bu kitabı da oku. Geldiğinde konuşuruz. Hem bütünleşmiş olur kafanda Asaf Halet. Bu kitap Asaf Halet'in gazete ve dergi yazılarından oluşuyor. İçinde çok güzel, ilginç, insanın ufkunu açan yazılar var.
1: Çok teşekkür ederim. Sayenizde çok şey öğreniyorum.
0: Ne demek Yusuf? Okumaya devam etsen. O bana yeter.
1: Peki, inşallah. Görüşürüz o zaman.
0: İnşallah Yusuf. Görüşmek üzere. Ben de montumu alıp çıkıyorum. Hadi, hadi güle güle.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Yad elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçar kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çiğnendim. Bir beli bükülmüş insana döndüm. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndü. Atlı yayan gamsız köye geçerdim. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ele boğduyu birden biçerdim. Simbili silkinmiş harmana döndü. Yalan yere avdadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözü. Bir teli kırılmış kemana döndü. Yer varma herkese dönüp yaltanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeğe gidörde bir. Fazla kullanma, bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim, bu gördüğüm günler kesti hayalim.

Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kökmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim. Kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeyledi gitti kervanım. Bir ah çektim göğe çıktı dumanım. Elden düştüm cana yoktu gümenim. Saçım bayaz koca hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım aktı göl oldu. Ataş aldı yürek yandı kül oldu. Görmedim eller bana yol oldu. Şaşırttım yolumu ne çağırmışam. Çarkı dönmüş felek kırdı kolumu. Oya diye bançılar derdi gülümü. Güller gelir gönlüm diler ölümü. Zalim ya da alçak duvarımışam. Oğlu ölmüş ana kimin sadlara. Ana kimin satlaram, elim malım mülküm köyüm yadlaram. Akba döneceğim onu beklerim. Bağda unutulmuş cüft nar olmuşam. Çocuklarım yadlar eski günlerim. Sabah olur bekler o kaç vilları. Kudam sakla beni aziz canları. Yandı bağım bahçem bayar olmuşam. Kazanda su kaynar boşu boşu. Bir avuç derim yok altı başım.

kazandı su kaynar boşu boşuna, bir avuç derim yok atım aşımam. Soğan mı hanadı gözüm yaşına, hasratımı yürekte alırken olsam. Yoksunun halini çekenler sor. Gülün kıymetini ekenden sorun. Kaç arşın kefini bükenden sorun.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Katı sanatı. Düz bir kağıdın veya derinin oyulmasıyla yapılan bir sanattır. Araştırmacılar bu sanatın Orta Asya'dan geldiğini söyler. Kat'ı ile süsleme 15. 16. ve 17. yüzyıllardaki İran el yazmalarında ve bazı cilt kapaklarında vardır. Türk kat'ı sanatında da çok güzel örnekler verilmiştir. Kat'ı sanatında malzemenin kesilip çıkartıldıktan sonra başka bir yere yapıştırılan kısmına erkek oyma, içi oyulmuş kısmına ise dişi oyma denir. Kat'ı sanatının motifleri, hat örnekleri, vazo desenleri, tek çiçekler, buketler, tabiat manzaralarıdır. Cilt kapaklarında, albümlerde ve el yazması eserlerin süslemelerinde kullanılmıştır. Kat'ı sanatında renkli veya ebruli kağıtlar, kretuar adı verilen sivri uçlu kesici alet, su ve nişastadan yapılmış karışım, cetvel gibi malzemeler kullanılmaktadır. Tarihte kat'ı sanatı ustaları. Mehmet bin Gazanfer. Türk kat'ı sanatının en eskilerindendir. Hayatı hakkında bir bilgi yoktur. Topkapı Sarayı'nda bulunan bir mecmuada sanatçının eserlerinden örnekler vardır. Sanat tarihçileri bu eser hakkında şunları söyler. Bu eser büyük bir zevk ve titizlikle meydana getirilmiştir. Hiçbir hata yoktur. Harfler, kelimeler ve desenler çok düzgün oyulmuştur. Yapıştırmada da aynı ustalık vardır. Mehmet bin Gazanfer'in bu daldaki bir diğer ince çalışması Kaside-i İdiye'dir. Bu albüm Kanuni Sultan Süleyman'a sunulmuştur. Bursalı Mevlevi Fahri Dede. Kağıttan oyma konusunda dünyada eşsizdir. Bursa'da doğmuştur. İstanbul'da yaşamıştır. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde ve bazı özel koleksiyonlarda çok sayıda ince oyma eserleri vardır. Viyana Milli Kütüphanesi'nde sanatçının oyma eserleri bulunur. Mahmut El Gaznavi. Aynı zamanda hattat, müzehhip, mücellit ve ressamdır. 17. yüzyıl sonlarına ait önemli bir eseri, Tuhfe-i Gaznavi adlı albümü önemli bir eseridir. Sanatçı bu albümü 1685'te Sultan 4. Mehmet'e sunmuştur. Albüm, oymalı cildi, süslemeleri ve kağıt oyma sanatıyla sanatçının gücünü gösterir. Canbazzade Osman Efendi. Canbazzade Osman Efendi, Edirne'de müderrislik, sonra da sırasıyla Belgrad, Sofya, Sakız, Kayseri ve Eyüp'te kadılık yapmıştır. Canbazzade'ye ait bir eser Topkapı Sarayı Müzesi'nde koyu yeşil deri kaplı bir kutu içindedir. Kutunun kapağı açıldığında büyük bir özenle çalışılmış doğa ayrıntılarıyla karşılaşılır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

0: 88.6 FM'de
1: kalınız.
2: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Müslüman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHH Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal

yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler

ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun hür sesi Yurtefem ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

Bugün kalbimize bayram güneşi doğdu. Bugün Müslümanın hem Rabbi ile buluştuğu hem ümmetiyle omuz omuza saf tuttuğu mübarek bir sabah. İşte bu sabahı taçlandıran ibadet ise Kurban Bayramı namazıdır. Bugün sizlerle bu namazın özellikle Şafii mezhebine göre hükmünü, faziletini ve nasıl kılındığını konuşacağız. Hazırsanız bayram sevincimizi bir de ilimle süsleyelim. Kurban Bayramı namazı Şafii mezhebine göre sünnet-i müekkededir. Yani Resulullah'ın devamlı olarak kıldığı, asla terk etmediği çok kuvvetli bir sünnettir. Delilimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her bayram sabahı bu namazı kılması ve ashabını da buna teşvik etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurban ve Ramazan bayramlarında mescide gider, namazı kılar, sonra hutbe irad ederdi. Buhari İdeyn 7. Şafii mezhebine göre bu namaz, erkek, kadın, çocuk, genç, yaşlı herkes için sünnettir. Ancak cemaatle kılındığında daha faziletlidir. Cemaate katılamayan kişi yalnız da kılabilir. Değerli kardeşlerim, bayram sabahı sadece bir ibadet değil, bir buluşma, bir şükür, bir iman tazeleme vaktidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurur: "Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes." Kevser Suresi 2.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun birinci bölümünü aktaracağız. Suriye Türkmen tarihi. Mayıs 1040'da Selçukluların Dandanakan zaferinden sonra Oğuz ili veya diğer adı ile Türkmen ili dalgalar halinde yurt tutmak üzere Ön Asya'ya intikal ederken birçok Türkmen boyu ve oymakları 1063 yılından itibaren Suriye'ye girerek kendi hayat şartlarına uyabilecek bölgeleri vatan edinmişlerdi.

Suriye'deki ilk Türkmen yerleşmesinin Halep ve Lazkiye şehirleri ve bunların kuzeyindeki bölgede olduğu anlaşılıyor. Daha sonra Türkmen İskanı Akdeniz sahili tarafında, Lazkiye'den güneyde, Şam'a doğru ve iç kısımda da Asi Irmağı Vadisi boyunca Hama, Humus ve Şam istikametine gelmişti. Anadolu Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman 1077-1086 Çukurova, Maraş, Gaziantep, Antakya bölgeleri ile birlikte Halep-Lazkiye hattının kuzeyinde kalan bölgeleri Ermeni ve Bizanslılardan fethederken Suriye Selçuklu Sultanı Tutuş 1078-1095 Sinan Yarımadası'na kadar

Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin'i Fatimilerden almıştır. Suriye Selçuklu Devleti'nin zaafa uğramasından sonra kuzeyde Halep bölgesinde Musul Atabeyleri, güneydeki Şam bölgesinde ise Börüler veya Tutiginler adındaki Şam Atabeyleri hakim oldular. Bu devrede Halep bölgesine Oğuz boylarından yuvalara mensup Yaraklı Türkmenleri kendilerinden önce buraya gelerek yurt tutan Türkmenler gibi dirlik sahibi oldular. Musul Atabeyi İmamettin Zengi'nin oğlu Nurettin Mahmut Zengi 1146-1174-1154 yılında Şam Atabeyliğine son vererek böylelikle bütün Suriye'yi Musul Atabeyine bağlamış oldu. Daha sonra kumandanlarından Selahaddin Eyyubi vasıtasıyla 1171 yılında Mısır Fatimi Devleti'ni de ortadan kaldırarak kudretinin en büyük derecesine erişti. Daha sonraları Atabey Devleti'ne Selahaddin Eyyubi'nin kurduğu Eyyubiler Devleti 1187-1250, ona da Türk Memluk Sultanlığı 1250-1517 tarihlerinde yerine geçmiştir. ...1243 yılında Anadolu Selçuklu ordusu Köse Dağı Muharebesi'nde Moğollara mağlup olunca Anadolu'daki nizam bozulmuş, dolayısıyla bazı Türkmen boyları Anadolu'dan ayrılarak Memlük Sultanlığına bağlı olan Suriye'ye göçmüşlerdir.

Sultan Baybars 1260-1277 zamanında 40 bin çadırlık büyük bir Türkmen topluluğu Halep bölgesine gelerek yerleşmişlerdi. Bunların kışlığı Kuzey Suriye, yaylakları ise Maraş Uzun Yayla ve Sivas'a kadar uzanmaktaydı. Böylelikle 13. yüzyılın ikinci yarısında bilhassa Suriye'nin kuzeyi tam manasıyla Türkmen yurdu haline gelmişti. Bunlar Türkmen ilinin tarihi yapısına uygun şekilde Bozok ve Üçok teşkilatını da muhafaza etmekteydiler. Bozoklar Amik Ovası'ndan itibaren doğuya doğru Halep bölgesinde ve buradan da Ağ Sığırmağı Vadisi boyunca Şam bölgesine kadar yaygındılar. Bozoklu Türkmenler içinde en mühimleri Bayat, Avşar, Beydili ve Döyer boyuna mensup olan Oymaklar yer almaktaydı. Üçoklar ise Amik Ovası'ndan güneye doğru Laskiye ve Şam istikametinde Ensariye Dağları'nın batısında oturmaktaydılar. Bunların en meşhurları Yüreğir, Yuva, Kınık, Bayındır, Salur ve Eymür boylarına bağlı oymaklardı. Kaynaklarda Suriye'nin kuzeyinde oturan Türkmenlere Halepli Türkmenler, güneyinde oturanlara ise Şanlı Türkmenleri denmektedir.

14. yüzyılda varlıklarını gösteren Dulkaderli Türkmenleri, Kuzey Suriye'de oturan Bayatlara, Akkoyunlular, Bayındırlar, Karakoyunlular, yuva boyuyla Ramazanoğulları, yüreğir boyu ile doğrudan doğruya alakalıdırlar. Bundan başka Köpekli, Gündüzlü ve Kutbeyliler, Avşar boyuna İnanlılar, Beğendili boyuna Bozcalılar, Pehlivanlılar ve Reyhanlılar, Bayat boyuna bağlı Halepli Türkmenlerindendiler.

kazanan Timur, Anadolu'dan ayrılırken 1043 yılından sonra Anadolu'ya yerleşen Kara Tatar'ı Türkistan'a geri götürünce Halepli Türkmenleri yurtlarını muhafaza ettikleri halde Güney Suriye'de oturan Şamba'ya da başta olmak üzere Şamlı Türkmenleri genellikle kuzeye ve İç Anadolu'ya tekrar dönmüşlerdi.

bağlı oymaklar ile Akçakoyunlu ve Akçalı Türkmenlerini artık Kuzey Suriye ve Anadolu'da görmekteyiz. 15. yüzyıl sonu ve 16. yüzyıl başlarında Halepli Türkmenleri arasında Bozulus Bakiyesi, Harbendeli, Acurlu, Bahadurlu, Haculu, Karkın, Kızık, Peçenek, Kınık, Döyer boyu ve oymaklarına bağlı unsurlar da bulunmaktaydı. ...17. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu bölümünde Celali hareketlerinin gelişmesiyle başlaması, birçok köy ve kasabalar harabe haline gelmişti. Aynı şekilde Halep'in kuzeyindeki Azez, Bab ve Minbiç'e bağlı bazı köyler ile Urfa vilayetinin güneyindeki Harrem ve Culap havzası ile Fırat Irmağı'na dökülen Belih Irmağı boyu ve Fırat boyundaki Balis ve Rakka bölgelerinde yer yer bu tahribattan zarar görmüştür. Bu bölgedeki Celalilerin en büyüğü 1603-1607 yılları arasında Antep ile Halep sırasındaki havaliye hükmeden Can Polat oğludur. Bilahare üzerine ordu gönderilerek bertaraf edilmiştir. Asrın ortalarında Arabistan'ın Necip bölgesinden gelen Şammar Arabi aşireti Suriye çölüne hakim olduktan sonra Kuzey Suriye'deki Türkmen köylerine de baskınlarda bulunarak tahribat yapmaya başladılar. Şammar aşiretini takiben 20 sene sonra diğer bir Arap aşireti olan Anezler bu bölgeye geldiler. Şammar aşireti Anezlerin baskınına dayanamayarak Fırat Irmağı'nın doğu tarafına geçtiler. Şammarların yerine hakim olan Anez aşireti ise Halep'e kadar bütün Suriye çölünü hakimiyeti altına aldılar. Önce Şammar, sonra Anez aşiretinin bu yerleşme hareketleri her şeye rağmen Türkmenlerin iskan sahasına nüfuz etme kudretini gösterememiştir. Ancak Halep hattının kuzeyinde kalan Azez, Bab, Münbiç ve Harran'a bağlı birçok Türkmen köyü ile bilhassa Fırat boyundaki Balis bölgesi, Urfa'nın güneyindeki Culap havzası ve Fırat'a dökülen Belih Irmağı boyundaki Türkmen köyleri yer yer bu mücadeleler neticesinde tahribata uğramıştı. Bu durum üzerine 17. yüzyıl sonlarında nüfusu yer yer eksilen bu bölgeye kuzeye çıkmış olan Halepli Türkmenlerinden bir kısım oymaklar ile Yeni Türkmenlerine bağlı bütün Beydili obaları, Bozulus Türkmenlerinden bazı topluluklar, Harran ve Akçakale'den itibaren güneye doğru Culap ve Belih ırmakları boyunca Rakka'ya kadar iskan oldular. Bu durumda Sivas ve Amasya bölgesinde oturan Uluyörük cemaatinden İl Beyli Oymağı, Münbiç merkez olmak üzere bütün çevre köylerine ve Kilis istikametine yerleştiler.

askerlerin bir kısmı ise Amasya tarafında kalmıştı. Sivas-Malatya arasındaki yeni il Türkmenlerine bağlı bütün Beydili obaları ve Bozulus Türkmenlerinden bazı topluluklar Harran ve Akçakale'den itibaren güneye doğru Culap ve Bereh ırmakları boyunca Rakka'ya kadar iskan olundular. Sivas-Amasya bölgesinde oturan Uluyörük cemaatinden İl Beyli Oymağı, Münbiç merkez olmak üzere bütün çevre köylerine ve Balis istikametine yerleştirildiler. İl Beylilerin bir kısmı ise Amasya tarafında kalmıştı. Sivas-Malatya arasındaki yeni il Türkmenlerinden Beydilli'ye bağlı olan oymaklardan başka Akçakoyunlu, Musa Hacılı, Ceritilerin bir kolu olan Barak Oymağı, İmanlı Avşarı, Çimenli Oymağı, Karkın ve Çepni boylarına bağlı bazı topluluklar ile Bozulus'tan İzzettinli, Köçekli, İnanlı, Acurlu, Hamza, Hacılı, Akbaşlı, Kızık Koyunlu, Kırıntılı oymakları iskana tabi tutulanlardandır. Yalnız Rakka ve Balis ile Belihim Fırat'a katıldığı bölgeler, çöl ikliminin hakim olduğu sıcak ve kurak

rüzgarların kavurduğu sahalar olduğu için Türkmenlerin yerleşmesine uygun değildi. Aynı zamanda çöle hakim olan Suriye tarafındaki Anezler ve Irak tarafındaki Şammarlar ile de devamlı suretle mücadele etmek mecburiyetinde kalıyorlardı. Dolayısıyla Rakka bölgesindeki bu Türkmenler ağır ağır kuzeye hicret ederek Azez, Bab, Münbiç, Cerablus, Çobanbey ve Gaziantep'in güneyinde oturan diğer Türkmen kardeşlerinin yanına intikal ettiler. Bu bölge deniz seviyesinden yüksek yayla mesafesinde olan ve Türk hayat şartlarına elverişli karakterdeki Gaziantep Ovası'nın Halep'e kadar uzanan devamı mahiyetindeki yerlerdi. Yani çöl ikliminin tesiri dışındaki sahalardı. Bu şekilde devam eden hareketler neticesinde 19. yüzyılda Rakka bölgesine yerleştirilen Türkmenlerin terk ettiği bir saha durumuna gelmişti. Bunun üzerine bu yüzyılın ikinci yarısında Toroslar üzerinde ve uzun yaylada oturan Avşar oymakları buralarda zorla iskan edilmişlerse de halen Avşarlar arasında acı hatıralar halinde nakledilen destani parçalardan anlaşıldığına göre yayla havzasına alışkın olan bu oymaklar alışkın olmadıkları çöl ikliminden ve hastalıklardan nüfus kırılmasından duçar kalmışlardı. Netice olanlarda da bir önceki Türkmen oymakları gibi daha kuzeye göçerek Münbiç'e bağlı Avşar Bucağı çevresine yerleştiler. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bire değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileğe, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski, yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'li Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, nağmezi, acılar diyarı. Tanıdım seni, Feleğoğlu, Çolakoğlu diyarından. Telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı aksu gibi ak, sen tuz hurma tulsun. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın, kurban gene, meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavut Türkmensin. Zeynep

Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kokulu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatlı Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telaferden mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmen eliye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni. Sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum. Hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz. Acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi. Siz Türkmensiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Müslüman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik

Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Rüçhan Çamay'ın seslendirdiği Ne Haber şarkısı.

0: kaç yaprak var elimizde. Aşk bir rüyaymış uyandı.
1: Sıradaki şarkımız Ajda Pekkan'ın seslendirdiği Ya Sonra şarkısı.

gönlünde gerçekleri gördüm yeter dedim.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Selda Bağcan'ın seslendirdiği Tatlı Dillim şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

başına arşı, gökyüzünü yıkacağız.

Congratulations.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şara, çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Parti Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3'ü fakirlere, 1/3'ü akrabalara, 1/3'ü ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olan

bunlar? Farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun Hür Sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

Bugün kalbimize bayram güneşi doğdu. Bugün Müslümanın hem Rabbi ile buluştuğu hem ümmetiyle omuz omuza saf tuttuğu mübarek bir sabah. İşte bu sabahı taçlandıran ibadet ise Kurban Bayramı namazıdır. Bugün sizlerle bu namazın özellikle Şafii mezhebine göre hükmünü, faziletini ve nasıl kılındığını konuşacağız. Hazırsanız bayram sevincimizi bir de ilimle süsleyelim. Kurban Bayramı namazı Şafii mezhebine göre sünnet-i müekkededir. Yani Resulullah'ın devamlı olarak kıldığı, asla terk etmediği çok kuvvetli bir sünnettir. Delilimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her bayram sabahı bu namazı kılması ve ashabını da buna teşvik etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurban ve Ramazan bayramlarında mescide gider, namazı kılar, sonra hutbe irad ederdi. Buhari İdeyn 7. Şafii mezhebine göre bu

yaramaz. Erkek, kadın, çocuk, genç, yaşlı herkes için sünnettir. Ancak cemaatle kılındığında daha faziletlidir. Cemaate katılamayan kişi yalnız da kılabilir. Değerli kardeşlerim, bayram sabahı sadece bir ibadet değil, bir buluşma, bir şükür, bir iman tazeleme vaktidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurur: öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser Suresi 2. Bu ayet, bayram sabahı yapılan iki temel ibadeti yan yana zikreder: namaz ve kurban. Bayram namazı, Rabbimizin bize verdiği nimetlere karşı bir teşekkür secdesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: bayram günü Allah katında oruç tutulmayan, yeme içmenin helal olduğu, namaz kılınan ve kurban kesilen bir gündür. Tirmizi, Salat 420. Yani bugün, affın, sevinçlerin, yakınlaşmanın günüdür. Ve bayram namazı bu manevi atmosferin zirve anıdır. Şafii mezhebine göre kurban bayramı namazı 2 rekattır. Ramazan bayramı namazı gibi kılınır. Namazın vakti, güneş doğduktan sonra yaklaşık 15 ila 20 dakika geçince başlar. Öğle vaktine kadar devam eder. Bayram namazından önce gusül, abdesti almak, misvak kullanmak, güzel elbiseler giymek müstehaptır. Kurban bayramında namazdan önce bir şey yenmez. Bayram, namazı eda edildikten sonra kurban etiyle kahvaltı yapılması sünnettir. İlk önce kurban bayramı namazına niyet edilir. Niyet ettim, Allah rızası için sünnet olan kurban bayramı namazını kılmaya, uydum imama. Birinci rekatta imamla birlikte iftitah tekbiri alınır ve Allahu Ekber denilir. Eller kaldırılır, bağlanır. Ardından veccehtu duası okunur. Ardından Sübhanallah velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber diyerek 7 tekbir daha alınır. Her Allahu Ekber deyip tekbir getirildiğinde eller kaldırılır ve tekrar bağlanır. Sonra İmam Fatiha ve sure okur. Rükû, secde yapılır ve birinci rekat tamamlanır. İkinci rekat, secdeden kalkıldıktan sonra aynı şekilde Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber diyerek 5 tekbir alınır. Her tekbirde yine eller kaldırılır ve ardından Fatiha ile bir sure daha okunur. Ardından namaz normal şekilde rükû, secde ve teşehhüd ile tamamlanır ve ardından selam verilerek namaz bitirilir. Namazdan sonra imam hutbe okur. Hutbe dinlemek sünnettir ama edeple susmak gerekir. Hutbede bayramın hikmeti, kurbanın önemi ve ümmete dualar yer alır. Ey güzel kardeşim! Kurban bayramı sabahı hem bir şükür sabahıdır, hem de bir şefkat sabahı. Namaz bu sabahın ilk secdesi. Kurban fedakarlığın ilk adımı. Paylaşmak ise bu ibadetin meyvesidir. Unutma! Namazınla Allah'a yaklaş. Kurbanınla cimriliğini kes. Bayramla gönülleri tamir et. Rabbim bizleri namazla süslenmiş, kurbanla arınmış, bayramla neşelenmiş kullarından eylesin.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik,

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

İran'da muhafazakar siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3'ü fakirlere, 1/3'ü akrabalara, 1/3'ü ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak

kurbanlarla şekillenir. Kurban bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum, kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun hür sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

Bugün kalbimize bayram güneşi doğdu. Bugün Müslümanın hem Rabbi ile buluştuğu hem ümmetiyle omuz omuza saf tuttuğu mübarek bir sabah. İşte bu sabahı taçlandıran ibadet ise Kurban Bayramı namazıdır. Bugün sizlerle bu namazın özellikle Şafii mezhebine göre hükmünü, faziletini ve nasıl kılındığını konuşacağız. Hazırsanız bayram sevincimizi bir de ilimle süsleyelim. Kurban Bayramı namazı Şafii mezhebine göre sünnet-i müekkededir. Yani Resulullah'ın devamlı olarak kıldığı, asla terk etmediği çok kuvvetli bir sünnettir. Delilimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her bayram sabahı bu namazı kılması ve ashabını da buna teşvik etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurban ve Ramazan bayramlarında mescide gider, namazı kılar, sonra hutbe irad ederdi. Buhari İdeyn 7. Şafii mezhebine göre bu namaz erkek, kadın, çocuk, genç, yaşlı herkes için sünnettir. Ancak cemaatle kılındığında daha faziletlidir. Cemaate katılamayan kişi yalnız da kılabilir. Değerli kardeşlerim, bayram sabahı sadece bir ibadet değil, bir buluşma, bir şükür, bir iman tazeleme vaktidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurur: öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser Suresi 2. Bu ayet, bayram sabahı yapılan iki temel ibadeti yan yana zikreder. Namaz ve kurban. Bayram namazı, Rabbimizin bize verdiği nimetlere karşı bir teşekkür secdesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: bayram günü, Allah katında oruç tutulmayan, yeme içmenin helal olduğu, namaz kılınan ve kurban kesilen bir gündür. Tirmizi, Salat 420. Yani bugün, affın, sevinçlerin, yakınlaşmanın günüdür. Ve bayram namazı bu manevi atmosferin zirve anıdır. Şafii mezhebine göre Kurban Bayramı namazı 2 rekattır. Ramazan bayramı namazı gibi kılınır. Namazın vakti güneş doğduktan sonra yaklaşık 15 ila 20 dakika geçince başlar. Öğle vaktine kadar devam eder. Bayram namazından önce gusül, abdesti almak, misvak kullanmak, güzel elbiseler giymek müstehaptır. Kurban bayramında namazdan önce bir şey yenmez. Bayram, namazı eda edildikten sonra kurban etiyle kahvaltı yapılması sünnettir. İlk önce kurban bayramı namazına niyet edilir. Niyet ettim, Allah rızası için sünnet olan kurban bayramı namazını kılmaya uydum imama. Birinci rekatta İmamla birlikte iftitah tekbiri alınır ve Allahu Ekber denilir. Eller kaldırılır, bağlanır. Ardından veccehtu duası okunur. Ardından Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber diyerek 7 tekbir daha alınır. Her Allahu Ekber deyip tekbir getirildiğinde eller kaldırılır ve tekrar bağlanır. Sonra İmam Fatiha ve sure okur. Rükû, secde yapılır ve birinci rekat tamamlanır. İkinci rekat, secdeden kalkıldıktan sonra aynı şekilde Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber diyerek 5 tekbir alınır. Her tekbirde yine eller kaldırılır ve ardından Fatiha ile bir sure daha okunur. Ardından namaz normal şekilde rükû, secde ve teşehhüd ile tamamlanır ve ardından selam verilerek namaz bitirilir. Namazdan sonra imam hutbe okur. Hutbe dinlemek sünnettir ama edeple susmak gerekir. Hutbede bayramın hikmeti, kurbanın önemi ve ümmete dualar yer alır. Ey güzel kardeşim, Kurban Bayramı sabahı hem bir şükür sabahıdır hem de bir şefkat sabahı. Namaz bu sabahın ilk secdesi. Kurban fedakarlığın ilk adımı. Paylaşmak ise bu ibadetin meyvesidir. Unutma. Namazınla Allah'a yaklaş. Kurbanınla cimriliğini kes. Bayramla gönülleri tamir et. Rabbim bizleri namazla süslenmiş, kurbanla arınmış, bayramla neşelenmiş kullarından eylesin.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şara, çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHH Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder, büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar.

Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir. Ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum, kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun Hür Sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederim.

0: Bugün kalbimize bayram güneşi doğdu. Bugün Müslümanın hem Rabbi ile buluştuğu hem ümmetiyle omuz omuza saf tuttuğu mübarek bir sabah. İşte bu sabahı taçlandıran ibadet ise Kurban Bayramı namazıdır. Bugün sizlerle bu namazın özellikle Şafii mezhebine göre hükmünü, faziletini ve nasıl kılındığını konuşacağız. Hazırsanız bayram sevincimizi bir de ilimle süsleyelim. Kurban Bayramı namazı Şafii mezhebine göre sünnet-i müekkededir. Yani Resulullah'ın devamlı olarak kıldığı, asla terk etmediği çok kuvvetli bir sünnettir. Delilimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her bayram sabahı bu namazı kılması ve ashabını da buna teşvik etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurban ve Ramazan bayramlarında mescide gider, namazı kılar, sonra hutbe irad ederdi. Buhari İdeyn 7. Şafii mezhebine göre bu namaz, erkek, kadın, çocuk, genç, yaşlı herkes için sünnettir. Ancak cemaatle kılındığında daha faziletlidir. Cemaate katılamayan kişi yalnız da kılabilir. Değerli kardeşlerim, bayram sabahı sadece bir ibadet değil, bir buluşma, bir şükür, bir iman tazeleme vaktidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurur: öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser Suresi 2. Bu ayet, bayram sabahı yapılan iki temel ibadeti yan yana zikreder. Namaz ve kurban. Bayram namazı, Rabbimizin bize verdiği nimetlere karşı bir teşekkür secdesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: bayram günü Allah katında oruç tutulmayan, yeme içmenin helal olduğu, namaz kılınan ve kurban kesilen bir gündür. Tirmizi Salat 420. Yani bugün affın, sevinçlerin, yakınlaşmanın günüdür ve bayram namazı bu manevi atmosferin zirve anıdır. Şafii mezhebine göre Kurban Bayramı namazı 2 rekattır. Ramazan Bayramı namazı gibi kılınır. Namazın vakti, güneş doğduktan sonra yaklaşık 15 ila 20 dakika geçince başlar. Öğle vaktine kadar devam eder. Bayram namazından önce gusül, abdesti almak, misvak kullanmak, güzel elbiseler giymek müstehaptır. Kurban bayramında namazdan önce bir şey yenmez. Bayram, namazı eda edildikten sonra kurban etiyle kahvaltı yapılması sünnettir. İlk önce Kurban Bayramı namazına niyet edilir. Niyet ettim, Allah rızası için sünnet olan Kurban Bayramı namazını kılmaya uydum imama. Birinci rekatta imamla birlikte iftitah tekbiri alınır ve Allahu Ekber denilir. Eller kaldırılır, bağlanır. Ardından veccehtu duası okunur. Ardından Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber diyerek 7 tekbir daha alınır. Her Allahu Ekber deyip tekbir getirildiğinde eller kaldırılır ve tekrar bağlanır. Sonra İmam Fatiha ve sure okur. Rükû, secde yapılır ve birinci rekat tamamlanır. İkinci rekat, secdeden kalkıldıktan sonra aynı şekilde Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber diyerek 5 tekbir alınır. Her tekbirde yine eller kaldırılır ve ardından Fatiha ile bir sure daha okunur. Ardından namaz normal şekilde rükû, secde ve teşehhüd ile tamamlanır ve ardından selam verilerek namaz bitirilir. Namazdan sonra imam hutbe okur. Hutbe dinlemek sünnettir ama edeple susmak gerekir. Hutbede bayramın hikmeti, kurbanın önemi ve ümmete dualar yer alır. Ey güzel kardeşim, Kurban Bayramı sabahı hem bir şükür sabahıdır hem de bir şefkat sabahı. Namaz bu sabahın ilk secdesi. Kurban fedakarlığın ilk adımı. Paylaşmak ise bu ibadetin meyvesidir. Unutma, namazınla Allah'a yaklaş. Kurbanınla cimriliğini kes. Bayramla gönülleri tamir et. Rabbim bizleri namazla süslenmiş, kurbanla arınmış, bayramla neşelenmiş kullarından eylesin.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım.

0: Merhaba, ben topla oynamayı çok severim. Oval, büyük ve ahşap bir çerçevem var. Metal çerçeveli arkadaşlarım da var.
1: Ama bu çerçeve fotoğraf asmak için değil.
0: Çerçevemin ortasında bir sürü tel var. Bu teller sağdan sola ve üstten alta dizilidir. Beni elinizle tutmanız için bir sapım var. Tut ve savur. Tut ve savur. Gelsin toplar, gitsin toplar. Hadi bilin bakalım ben neyim?
2: Bildiniz mi? Bu nesnenin adı raket. Raketi tenis, badminton ve duvar tenisi gibi sporlarda kullanıyoruz. İlk raketi 1874 yılında Walter Wingfield Londra'da yaptı. Bu raket tahtadandı. Zaman içinde daha güçlü ve kullanımı rahat raketler ortaya çıktı. Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu. Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Kitap Ayracı.
4: Hatırlıyor musun?

0: Yine güzel bir müzik bulmuşsunuz kendinize.
1: Hay Allah, dalmışım yine. Hoş geldin Yusuf.
0: Hoş bulduk.
1: Geç bakalım, geç. Ne var ne yok?
0: İyilik, bir yaramazlık yok. Siz nasılsınız?
1: Çok şükür. Bende de bir yaramazlık yok. Her zamanki gibi müzik, kitaplar işte.
0: Şarkıyı çok beğendim.
1: Santur ve mızıkayı birlikte dinlemiş miydin daha önce?
0: Hayır, dinlememiştim ama bayıldım. Çok çok güzel.
1: Tınıları birbirini nasıl da bütünlemiş değil mi?
0: Evet, bu şarkı hem çok tanıdık gibi hem de çok farklı. Güzel hissettiren bir farklılık ama bu. Hani biriyle ilk defa görüşür de insan daha tanışır tanışmaz dost olur ya, hah, onun gibi işte.
1: Tanıyormuşsun gibi ama tanıdığın kimse değil, farklı, çok farklı. Ama hani iyi hissettiriyor sana kendini. Sanki yıllardır dostmuşsunuz gibi. Sonra bir de bakıyorsun, farkında bile olmadan paylaşmaya başlamışsın bile.
0: Hem çok eski gibi hem de çok yeni. Kimler çalıyor?
1: İki güzel müzisyen. Sedat Anar, Tuncay Korkmaz. Çok iyi çalıyorlar gerçekten. Daha önce bir konserlerine gitmiştim. Selahattin Anar da vardı konserde bendiriyle. Bayılmıştım. Kompozisyona bakar mısın? Santur, mızıka, bağlama, gitar ve bendirin müthiş uyumuna, müziğin insanları her şeyin özündeki birliğe çağrısına şahit olmuştum. Yunus'un, Niyazi Mısri'nin, Hacı Bektaş Veli'nin deyişlerini santurla, bağlamayla, mızıka, gitar ve bendirin oluşturduğu o havada ve kompozisyonda dinlemek herkes için güzel bir tecrübeydi. Herkes şaşırmıştı. O müzik geçmişin ruhunu canlı tutan bu toprakların toplayıcı ve örücü Anadolu'nun duymayı bilen herkese içten bir çağrısıydı. Yunusça bir çağrıydı.
0: Duymuş mudur insanlar?
1: Duyanlar duymuştur Yusuf. Herkes nasibini alır. Ne bir eksik ne bir fazla. Söyle bakalım. Sen nasibini aldın mı bizim garip çelebimiz Asaf Halet'ten? Nasıl buldun şiirlerini?
0: Okudum hepsini. İlk önce anlamaya çalışıyordum. Bu yüzden zorlandığım yerler oldu ama sonra bunun yapay olduğunu düşündüm. Anlamaya çalışmadan sadece hissederek, müziğini bularak, birer tekerleme gibi masal anlatıyor gibi okuduğum şiirleri. Böyle yapınca her şey değişti.
1: Müziğiyle, ruhuyla, yüzündeki o tebessümüyle geçmiş zamanlardan alıp getirdiği masalların, tekerlemelerin çocuksuluğuyla, saflığıyla, tüm kederi ve naifliğiyle Asaf Halet karşında duruyordu, değil mi?
0: Evet, içimi okudunuz.
1: Şaşırma Yusuf. Asaf Halet bu. Sen şiirlerini okurken o karşında belirir birden ve sana masallar anlatmaya başlar. Tebessüm ederek bakar sana. Beyaz bir takım elbisesi vardır. Ceketinin mendil cebinde kalbinin üzerinde bir çiçek durur. Tüm canlılığıyla. Kimseler bilmez. O çiçek can suyunun içinde durur. Çelebi ceketinin içinden bir cep daha diktirmiştir. Çiçeği can suyundan ayırmaz. Baksana ne dinleteceğim şimdi. Asaf Halet'ten bizlere kalan bir ses kaydı var bugün. Geçen bir radyoda yayınlanmıştı. Ben de kaydettim. Muhtemelen bir şiir matinesinde kaydedilmiş.
0: Hangi şiir okuyor?
1: Kitapta okumuşsundur. Kunala.
2: Kunala. Vakit geldi Kunala. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunala. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunala. Kemiklerine yapışık etlerim var. Bir gün dökülecek. Kunala kuşu gibi gözlerim var. Bir gün sönecek. Kunala. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunala. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunala. Seni görünce yanar. Bu can burnumda soluk olur Kunala. Uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.
1: Nasıl buldun? Harika değil mi?
0: Evet, gerçekten çok güzel okuyor.
1: Onu farklı kılan ne biliyor musun Yusuf? eskimiyor, aramızda yaşıyor ve hala üretiyor sanki. Asaf Halet Çelebi hala özgün, hala yeni ve hala şiiri keşfe açık bir şair. Bütün şiirleri işte bu kitapta. Neredeyse 60 yıl olmuş bu dünyadan göçeli. Hala şiirine, dünyasına davet ediyor bizi. Nefes alıyor ama hiç eskimiyor. Çünkü o bugünün insanının yaptığını, o garip sınıflandırmaları yapmıyor. Bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü, yani insanı anlatıyor. Bu yüzden Asaf Halet Çelebi'nin şiiri hiçbir zaman tıkanmadı ve geleceğe akmaya devam edecek. Bugün biz onun şiirlerini ve yazılarını okudukça kaynaklarının ne denli kadim ve canlı olduğunu, ne denli insandan yola çıktığını görüp duyuyor ve hissediyoruz. İşte böyle Yusuf. Şimdi sana Asaf Halet'ten bir şiir okuyayım da bir sonraki gelişinde devam ederiz sohbetimize kaldığımız yerden. Olur mu? Bugün biraz sahaflara bakacağım. Bir kitap arıyorum da.
0: Tabii, ne demek? Aslında ben de çıkacaktım ama çok güzel anlatıyordunuz. Kesmek istemedim sözünüzü.
1: Çok incesin Yusuf. Sana hangi şiir okuyacağım biliyor musun?
0: Yoksa İbrahim mi?
1: Nereden bildin?
0: Hazreti İbrahim'in put kırma hadisesini okumuştum. Bu şiir de oradan başlıyor ve bambaşka bir yolla gönlümüze uzanıyor sanki. Çok sevdim bu şiiri. Sizin de sevdiğinizi tahmin ettim sadece.
1: Doğru bilmişsin Yusuf. Şiiri okuyayım o zaman.

0: İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp da kıran kim?
1: Yine çok güzel okudunuz. Peki siz işinize geç kalmayın. Çıkayım ben izninizle.
0: Olur Yusuf, tabii. Unutmadan. Bu kitabı da oku. Geldiğinde konuşuruz. Hem bütünleşmiş olur kafanda Asaf Halet. Bu kitap Asaf Halet'in gazete ve dergi yazılarından oluşuyor. İçinde çok güzel, ilginç, insanın ufkunu açan yazılar var.
1: Çok teşekkür ederim. Sayenizde çok şey öğreniyorum.
0: Ne demek Yusuf? Okumaya devam etsen. O bana yeter.
1: Peki, inşallah. Görüşürüz o zaman.
0: İnşallah Yusuf. Görüşmek üzere. Ben de montumu alıp çıkıyorum. Hadi, hadi güle güle.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

gözümün yaşıyla bir mektup yazdım. Al da sevgilime götür postacı. Senden ricam, bekle yarim okusun. Cevabını çabuk.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şara, çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

0: Hoppa, en zarif çiçeklerden biri benim. Yapraklarım sert ve yeşildir. Hep yukarı bakıyorlar. Benim rengim beyaz ama gökkuşağındaki bütün renklerden arkadaşlarım var. Hatta bazıları şekilleri ve kokularıyla böcekleri taklit ediyor. Kendilerini avcı böceklerden böyle koruyorlar. Genellikle ağaçlarda yaşıyorum ama bazen de evde büyüyorum. Bunun için saksıma ağaç kabuğu ve lifler koyun. Saksım da şeffaf olsun. Köklerim de ışık istiyor. En değerli dostlarınıza beni hediye edin. Bu onları çok mutlu ediyor. Hadi o zaman bilin bakalım. Ben kimim? Bildiniz mi? Bu bitkinin adı orkide. Orkideler sadece Antarktika'da yaşamıyor. 35 binden fazla türü var. Bu rakamla dünyadaki en zengin bitki türü. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Yurdumuzun sesi Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar

sabr için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve Hayvan Hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun hür sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

Bugün kalbimize bayram güneşi doğdu. Bugün Müslümanın hem Rabbi ile buluştuğu hem ümmetiyle omuz omuza saf tuttuğu mübarek bir sabah. İşte bu sabahı taçlandıran ibadet ise Kurban Bayramı namazıdır. Bugün sizlerle bu namazın özellikle Şafii mezhebine göre hükmünü, faziletini ve nasıl kılındığını konuşacağız. Hazırsanız bayram sevincimizi bir de ilimle süsleyelim. Kurban Bayramı namazı Şafii mezhebine göre sünnet-i müekkededir. Yani Resulullah'ın devamlı olarak kıldığı, asla terk etmediği çok kuvvetli bir sünnettir. Delilimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her bayram sabahı bu namazı kılması ve ashabını da buna teşvik etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurban ve Ramazan bayramlarında mescide gider, namazı kılar, sonra hutbe irad ederdi. Buhari İdeyn 7. Şafii mezhebine göre bu namaz, erkek, kadın, çocuk, genç, yaşlı herkes için sünnettir. Ancak cemaatle kılındığında daha faziletlidir. Cemaate katılamayan kişi yalnız da kılabilir. Değerli kardeşlerim, bayram sabahı sadece bir ibadet değil, bir buluşma, bir şükür, bir iman tazeleme vaktidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurur: öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser Suresi 2. Bu ayet, bayram sabahı yapılan iki temel ibadeti yan yana zikreder. Namaz ve kurban. Bayram namazı, Rabbimizin bize verdiği nimetlere karşı bir teşekkür secdesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: bayram günü, Allah katında oruç tutulmayan, yeme içmenin helal olduğu, namaz kılınan ve kurban kesilen bir gündür. Tirmizi, Salat 420. Yani bugün, affın, sevinçlerin, yakınlaşmanın günüdür. Ve bayram namazı bu manevi atmosferin zirve anıdır. Şafii mezhebine göre Kurban Bayramı namazı 2 rekattır. Ramazan bayramı namazı gibi kılınır. Namazın vakti güneş doğduktan sonra yaklaşık 15 ila 20 dakika geçince başlar. Öğle vaktine kadar devam eder. Bayram namazından önce gusül, abdesti almak, misvak kullanmak, güzel elbiseler giymek müstehaptır. Kurban bayramında namazdan önce bir şey yenmez. Bayram, namazı eda edildikten sonra kurban etiyle kahvaltı yapılması sünnettir. İlk önce kurban bayramı namazına niyet edilir. Niyet ettim, Allah rızası için sünnet olan kurban bayramı namazını kılmaya uydum imama. Birinci rekatta İmamla birlikte iftitah tekbiri alınır ve Allahu Ekber denilir. Eller kaldırılır, bağlanır. Ardından Vecehtu duası okunur. Ardından Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber diyerek 7 tekbir daha alınır. Her Allahu Ekber deyip tekbir getirildiğinde eller kaldırılır ve tekrar bağlanır. Sonra İmam Fatiha ve sure okur. Rükû, secde yapılır ve birinci rekat tamamlanır. İkinci rekat, secdeden kalkıldıktan sonra aynı şekilde Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber diyerek 5 tekbir alınır. Her tekbirde yine eller kaldırılır ve ardından Fatiha ile bir sure daha okunur. Ardından namaz normal şekilde rükû, secde ve teşehhüd ile tamamlanır ve ardından selam verilerek namaz bitirilir. Namazdan sonra imam hutbe okur. Hutbe dinlemek sünnettir ama edeple susmak gerekir. Hutbede bayramın hikmeti, kurbanın önemi ve ümmete dualar yer alır. Ey güzel kardeşim! Kurban bayramı sabahı hem bir şükür sabahıdır hem de bir şefkat sabahı. Namaz bu sabahın ilk secdesi. Kurban fedakarlığın ilk adımı. Paylaşmak ise bu ibadetin meyvesidir. Unutma. Namazınla Allah'a yaklaş. Kurbanınla cimriliğini kes. Bayramla gönülleri tamir et. Rabbim bizleri namazla süslenmiş, kurbanla arınmış, bayramla neşelenmiş kullarından eylesin.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Ben yırtıcı bir canlıyım. Zehirli kıskaçlarım var. Akrep değilim. 8 tane gözüm ve 8 tane bacağım var. Yürümek için sadece 4 tanesini kullanıyorum. Karada yaşıyorum ama su üzerinde de yürüyorum. Hatta su altında çok uzun süre yaşıyorum. Kanatlarım yok ama havadan seyahat ediyorum. Yani hava yollarını seviyorum. Ben bir sanatçıyım. Evimi kendim yapıyorum. Evim avlarımı da yakalıyor. Kanım mavi renkli. Hadi bilin bakalım. Ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu canlının adı örümcek. Dünya üzerinde tam 46 bin çeşit örümcek var. Her örümceğin kendisine ait ağ örme şekli var. Örümceklerin ipeği, ipek böceğininkinden daha ince ve sağlamdır. Son bir bilgi. Örümcekler kendi ağlarını yiyor ve böylece geri dönüşüm yapıyorlar. Bil bakalım. Hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlığı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca 2

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap.

İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun hür sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

0: Bugün kalbimize bayram güneşi doğdu. Bugün Müslümanın hem Rabbi ile buluştuğu hem ümmetiyle omuz omuza saf tuttuğu mübarek bir sabah. İşte bu sabahı taçlandıran ibadet ise Kurban Bayramı namazıdır. Bugün sizlerle bu namazın özellikle Şafii mezhebine göre hükmünü, faziletini ve nasıl kılındığını konuşacağız. Hazırsanız bayram sevincimizi bir de ilimle süsleyelim. Kurban Bayramı namazı Şafii mezhebine göre sünnet-i müekkededir. Yani Resulullah'ın devamlı olarak kıldığı, asla terk etmediği çok kuvvetli bir sünnettir. Delilimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her bayram sabahı bu namazı kılması ve ashabını da buna teşvik etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurban ve Ramazan bayramlarında mescide gider, namazı kılar, sonra hutbe irad ederdi. Buhari İdeyn 7. Şafii mezhebine göre bu namaz, erkek, kadın, çocuk, genç, yaşlı herkes için sünnettir. Ancak cemaatle kılındığında daha faziletlidir. Cemaate katılamayan kişi yalnız da kılabilir. Değerli kardeşlerim, bayram sabahı sadece bir ibadet değil, bir buluşma, bir şükür, bir iman tazeleme vaktidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurur. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser Suresi 2.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Damak tadı.
3: Merhaba. Neşeli, huzurlu, mutlu günler.
4: Vay be, ne güzel bir açılış yaptın.
3: Peki sen neden açılış yapmadın?
4: Aa, evet, unuttum. Herkese merhaba.
3: Bugün dalgınsın. Neyin var? Bir şey mi oldu?
4: Yok, iyiyim de sadece bugün hangi tatlıyı yapalım karar veremedim. İki tane tatlı var. Onu düşünüyorum.
3: Hangi tatlılar? Söyle, ben seçerim.
4: Bu tatlıların içinde incir var.
3: İncir mi? Kuru incir mi?
4: İnciri çok mu seviyorsun?

0: Ben de çok severim.
1: Evet, seviyorum, çok seviyorum. Da hangi tatlılar söyle, ben seçeyim, sonra da yapalım.
0: Ahmet, beni neden hiç konuşturmuyorsun?
1: Ben mi konuşturmuyorum? Gerçekten çok şaşırdım. Tamam, konuş şimdi.
0: Bu sefer de ben konuşmuyorum.
1: Tamam tamam, hadi konuş. Ama programdayız, dinleyiciler de duyuyor, inat etme.
0: Tamam, uzatmayalım.
1: Bu tatlıları nasıl yapıyoruz? Anlat bize.
0: Bu tatlıların ikisi de incirli.
1: Tamam, anladık, ikisi de incirli.
0: Ahmet.
1: Şaka yaptım, şaka.
0: Birinci seçeneğimiz sütlü incir tatlısı. İkincisi de incir uyutma.
1: İncir uyutma mı?
0: Evet, hiç duymadın mı?
1: Tatlının adı bu mu?
0: Evet, tatlının adı incir uyutma.
1: Bu isim sana normal mi geliyor? Hayatımda böyle bir tatlı ismi duymadım.
0: İşte bu yüzden bu mutfağın şefi benim.
1: Çok komik. Peki şef, neden böyle bir adı var tatlımızın?
0: Bunun ilginç bir hikayesi var. Çobanlar hayvanlarını otlatırken incir ağaçlarından incir toplarlar. Bu incirlerin üzerine süt koyarlar ve bekletirler. Tatlının üzeri 2 saat kapalı kalır. Yani incirleri uyuturlar. Tatlımız bu şekilde ortaya çıkmış. Bu yüzden diğer bir adı da çoban uyutması. Ahmet, ne yapıyorsun? Programın ortasında uyuyacak mısın?
1: Bu kadar güzel anlatıyorsun ki uykum geliyor.
0: Tövbe estağfurullah. Hadi uyan, uyan. Malzemeleri sayıyorum.
1: Tamam tamam. Vallahi çalar saat gibisin.
0: İşte incir uyutmanın malzemeleri. 10 adet kuru incir, 2 çorba kaşığı şeker, 2 su bardağı süt, 1 paket vanilya ve toz tarçın.
1: Bu kadar mı?
0: Evet, bu kadar.
1: Hadi başlayalım o zaman.
0: Tamamdır. İlk önce incirleri küp küp doğruyoruz.
1: Sonra ne yapıyoruz?
0: Sonra incirleri cam bir kaba koyuyoruz.
1: Sonra?
0: Ahmet, ne bu telaş? Azıcık bekle.
1: Şu ne?
0: Efendim?
1: Bir şey soracağım.
0: Allah Allah, sor hadi.
1: İncirleri kaba koyduktan sonra ne yapıyoruz? Tamam tamam, kızma ya. Şaka yaptım.
0: Sütü bir tencereye koy bakalım. Tencereyi de ocağa.
1: Tamamdır patron. Ocağı yakıyor muyum?
0: Evet, sütü kaynatacağız.
2: Sütümüz kaynıyor.
0: İçine şekeri, vanilyayı koy ve karıştır Ahmet.
1: Kaynayıncaya kadar mı?
0: Evet.
1: Şule, süt kaynadı. Şimdi ne yapıyoruz?
0: Ocağı kapat, süt 2 dakika beklesin. Sonra incirin üzerine dökelim.
1: Şule, 2 dakika 38 saniye oldu. Süt bozulmamıştır değil mi?
0: Ahmet, vallahi çok ilginç bir insansın. Hayatım boyunca senin gibi birini bir daha görmem herhalde.
1: Teşekkür ederim Şule. Bunu çok insan söylüyor. Galiba iyi bir şey.
0: Tabii tabii, kesinlikle öyle.
1: Evet, nerede kaldık?
0: Sen kendini överken ben sütü incirlerimizin üzerine döktüm. Kabın üzerine de kalın bir örtü serdim. Şimdi incirler buzdolabında 2 saat uyuyacak. 2 saat sonra...
2: Tatlımız hazır.
0: Aynen öyle.
1: Bu tatlıyı yapmak kolay, beklemek zor.
0: Ahmet, ne yapıyorsun sen buzdolabın başında?
1: Yapıyorum. Susadım da su içeceğim.
0: Heh, ben de buna inandım. Buzdolabına alarm takacağım senin yüzünden.
1: Ya 1 saat geçti. Bence bu kadar uyku yeter. Hadi yiyelim.
0: Hayır. Evet, tatlımız hazır. Hadi Ahmet.
1: Geldim geldim. Çok şükür.
0: 2 tane tatlı tabağı getirir misin?
2: Buyur patron.
0: Evet, tatlımızı tabağa koyuyoruz. Üzerine biraz tarçın.
1: Tatatatam.
0: İncir uyutmamız hazır. Afiyet olsun.
1: Günün sürprizi de benden. Sana limonlu soda aldım. Tatlıdan sonra içersin.
0: Teşekkür ederim ama ben limonlu sevmiyorum. Elmalı yok mu?
1: Ya burası bakkal mı? Bu var işte, iç. Allah Allah.
0: Tamam tamam, teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Afiyet olsun. Senin de eline sağlık. İncir uyutma çok lezzetli görünüyor.
0: Teşekkür ederim. İnşallah beğenirsin. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu haftada damak tadının sonuna geldik. Siz de bu pratik ve lezzetli tatlıyı evlerinizde yapabilirsiniz. Haftaya yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
0: Abi güzel oldu.
1: Bir tabak daha alabilir miyim?
0: Bitirdin mi? Ahmet yavaş ya, biraz boğulacaksın.
3: Damak tadı.
4: Damak Tadı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Katı sanatı. Düz bir kağıdın veya derinin oyulmasıyla yapılan bir sanattır. Araştırmacılar bu sanatın Orta Asya'dan geldiğini söyler. Katı ile süsleme 15. 16. ve 17. yüzyıllardaki

0: İran el yazmalarında ve bazı cilt kapaklarında vardır. Türk katı sanatında da çok güzel örnekler verilmiştir. Katı sanatında malzemenin kesilip çıkartıldıktan sonra başka bir yere yapıştırılan kısmına erkek oyma, içi oyulmuş kısmına ise dişi oyma denir. Katı sanatının motifleri, hat örnekleri, vazo desenleri, tek çiçekler, buketler, tabiat manzaralarıdır. Cilt kapaklarında, albümlerde ve el yazması eserlerin süslemelerinde kullanılmıştır. Katı sanatında renkli veya ebruli kağıtlar, kretuar adı verilen sivri uçlu kesici alet, su ve nişastadan yapılmış karışım, cetvel gibi malzemeler kullanılmaktadır. Tarihte katı sanatı ustaları Mehmet bin Gazanfer Türk katı sanatının en eskilerindendir. Hayatı hakkında bir bilgi yoktur. Topkapı Sarayı'nda bulunan bir mecmuada sanatçının eserlerinden örnekler vardır. Sanat tarihçileri bu eser hakkında şunları söyler. Bu eser büyük bir zevk ve titizlikle meydana getirilmiştir. Hiçbir hata yoktur. Harfler, kelimeler ve desenler çok düzgün oyulmuştur. Yapıştırmada da aynı ustalık vardır. Mehmet bin Gazanfer'in bu daldaki bir diğer ince çalışması Kaside-i İdiye'dir. Bu albüm Kanuni Sultan Süleyman'a sunulmuştur. Bursalı Mevlevi Fahri Dede kağıttan oyma konusunda dünyada eşsizdir. Bursa'da doğmuştur. İstanbul'da yaşamıştır. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde ve bazı özel koleksiyonlarda çok sayıda ince oyma eserleri vardır. Viyana Milli Kütüphanesi'nde sanatçının oyma eserleri bulunur. Mahmut El Gaznavi aynı zamanda hattat, müzehhip, mücellit ve ressamdır. 17. yüzyıl sonlarına ait önemli bir eseri, Tuhfe-i Gaznevi adlı albümü önemli bir eseridir. Sanatçı bu albümü 1685'te Sultan 4. Mehmet'e sunmuştur. Albüm, oymalı cildi, süslemeleri ve kağıt oyma sanatıyla sanatçının gücünü gösterir. Canbazzade Osman Efendi Canbazzade Osman Efendi, Edirne'de müderrislik, sonra da sırasıyla Belgrad, Sofya, Sakız, Kayseri ve Eyüp'te kadılık yapmıştır. Canbazzade'ye ait bir eser Topkapı Sarayı Müzesi'nde koyu yeşil deri kaplı bir kutu içindedir. Kutunun kapağı açıldığında büyük bir özenle çalışılmış doğa ayrıntılarıyla karşılaşılır.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şara, çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHH Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde

toplumlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3'ü fakirlere, 1/3'ü akrabalara, 1/3'ü ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan

Çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun Hür Sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

0: Bugün kalbimize bayram güneşi doğdu. Bugün Müslümanın hem Rabbi ile buluştuğu hem ümmetiyle omuz omuza saf tuttuğu mübarek bir sabah. İşte bu sabahı taçlandıran ibadet ise Kurban Bayramı namazıdır. Bugün sizlerle bu namazın özellikle Şafii mezhebine göre hükmünü, faziletini ve nasıl kılındığını konuşacağız. Hazırsanız bayram sevincimizi bir de ilimle süsleyelim. Kurban Bayramı namazı Şafii mezhebine göre sünnet-i müekkededir. Yani Resulullah'ın devamlı olarak kıldığı, asla terk etmediği çok kuvvetli bir sünnettir. Delilimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her bayram sabahı bu namazı kılması ve ashabını da buna teşvik etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurban ve Ramazan bayramlarında mescide gider, namazı kılar, sonra hutbe irad ederdi. Buhari İdeyn 7. Şafii mezhebine göre bu namaz, erkek, kadın, çocuk, genç, yaşlı herkes için sünnettir. Ancak cemaatle kılındığında daha faziletlidir. Cemaate katılamayan kişi yalnız da kılabilir. Değerli kardeşlerim, bayram sabahı sadece bir ibadet değil, bir buluşma, bir şükür, bir iman tazeleme vaktidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurur. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser Suresi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler, en kalbi hislerimizde her zaman olduğu gibi bugün de çok değerli hocamız, büyüğümüz Doktor Mehmet Sılay Beyefendi ile birlikteyiz ve programımızı beraber götürüyoruz. Malumunuz programımız Selahattin'in varisi ve gündem o kadar yoğun ki aslında bugün Endülüs'ü konuşacağız diye sözleşmiştik ama gündemin bu ağır bombardımanından dolayı hocamla tekrar Kudüs'e doğru, Filistin'e doğru bir yolculuk yapmak düşüncesindeyiz. İki hafta boyunca zaten Kudüs bizi çağırıyor isimli kitaptan alıntı yaparak, değerli hocamın kitabı. Güzel bir program icra etmiştik. Şimdi üçüncüsü olacak ama söylediğimiz gibi ortalama 12-13 gündür İsrail'in bombardımanı altında, vahşilerin bombardımanı altında hak mücadelesi veren, tevhid mücadelesi veren değerli kardeşlerimize de buradan hürmetlerimizi, saygılarımızı, en kalbi hislerimizi gönderirken Allah bizlerle onların kardeşliğini baki kılsın. Gönüllerimiz, kalplerimiz onlarla birlikte atıyor. Bu çağrımız dünyanın her yerinde bizi dinleyen sevgili kardeşlerimiz olsun. Allah yar ve yardımcılar olsun. Değerli hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Allah razı olsun yine.
1: Sizlerin de.
0: Bugün de o yoğun gündemi dilerseniz tekrar gündeme getirelim. Malumunuz 12 gündür ortalama ağır bir gündem yaşıyoruz. Yüreklerimiz burkuluyor, uykularımız kaçıyor ve özellikle bir bilince doğru yol almamız gerektiğini siz de söylüyorsunuz.
1: Elbette.
0: Sadece tarih bilgisi değil,
1: evet.
0: Bu tarih bilgisi bizde bir bilince yol açsın ki
1: tabii.
0: Bu bir hareket kabiliyetine dönüşsün.
1: Aynen.
0: Buradan başlayarak iki haftadır Kudüs bizi çağırıyordu. Demek ki gerçekten çağırıyormuş.
1: Evet.
0: Sizin de ifadenizde kitabınızı öyle bir zamanlamayla yazmışsınız ki Kudüs gerçekten bizi çağırıyormuş. Evet. Biz Kudüs'ün Haçlı seferlerinden, ta Hazreti Ömer döneminden ortalama Osmanlı'nın işte Yavuz Sultan Selim'in Müslüman topraklarına katmasıyla birlikte gelen sürece kadar, son dönemlere kadar geldik. Hatta General Allenby olayına kadar konuşmuştuk.
1: Doğru.
0: Buradan itibaren ve son gelişmelerle birlikte isterseniz şöyle kısa bir tarih yolculuğu yapalım, sonra tabii, günümüze gelelim.
1: Aynen öyle yapalım. Önce Bismillahirrahmanirrahim. Bütün dualarımız, hem kavli hem fiili dualarımız Filistin'de ve hele Gazze'de özellikle, Batı Şeria'da da 70'e yakın insan katlettiler.
0: Evet, evet.
1: Yani itiraz eden, Gazze'deki olaylara, cinayetlere itiraz eden ve gösteri yapan kardeşlerimizden 70'e yakın katlettiler.
0: Evet, şehit ettiler
1: gençler,
0: inşallah.
1: Şehit ettiler, evet, hepsi şehittir inşallah. Evet, ama zulm ile abad olanın ahiri berbat olur der atalarımız.
0: Evet.
1: Zulm ile abad olmak, evet, akıbetleri iyi değildir yani. Hemen
0: kesinlikle
1: ifade edeyim her şeyden önce.
0: Tarih de şahittir zaten buna,
1: tabii,
0: değil mi? Ne Nemrutlar ne Firavunlar gelmiş,
1: evet,
0: geçmiştir.
1: Evet, kılıçla gelen mutlaka kılıçla gitmiştir.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi gerek Amerika'yı, gerek Avrupa'yı sessizliğiyle veya bizzat giderek katilleri teşvik etmelerine de hepimiz şahit oluyoruz.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi bu bize inşallah tıpkı Selahattin Eyyubi döneminde olduğu gibi o 33 İslam devletini, devlet başkanlarını bir araya getirmiş ve Kudüs'ü bir kere daha 4 asırlık, 88 yıllık esaretten kurtarmak nasip olmuştu. Şimdi neredeyse bir asra yakın bir zaman biz o Kudüs'ün hasretiyle yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Kudüs'ü yazarak, adı Kudüs şairine çıkan bir sendikacı abimiz vardı bizim.
0: Mehmet
1: Akif İnan var idi.
0: Evet.
1: O der ki
0: Mescid-i Aksa'yı gördüm.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu.
0: Dayanamıyorum.
1: Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.
0: Evet.
1: Biz ilk gidişimizde Mescid-i Aksa avlusuna girdiğimiz zaman bu şiiri okuduk ve sanki o da vefat etmişti o zaman, aramızda bir aramızdaymış gibi onun da ruhuna hediye etmiştik. Yani bize o acıyı diri tutan insanlardır şairlerimiz, yazarlarımız. O bakımdan onlara da buradan rahmetler diliyoruz. Aynı şeyi söylüyorum. Ne zaman biz Kudüs'e gitmeye niyetlensek, bazı arkadaşlar sorarlardı, abi İsrail'e mi gidiyorsun? Ben dedim hayır, İsrail'e gitmiyoruz. Biz Filistin'e gidiyoruz. Filistin çünkü Osmanlı'nın bir eyaletidir. Osmanlı bir vilayetidir. Hatta Osmanlı'dan da önce 25 yıl Artukoğulları tarafından yönetilmiştir. Evet. Yani Selçuklu yönetimi var. Bu yüzden de Selçuklu il gazilerden bir tanesi 25 yıllık yönetimden sonra vefat edince Kudüs'te kalmıştır. Şu anda orada bir Selçuklu kardeşimiz var, bir büyüğümüz var.
0: Evet.
1: Bir kahramanımız
0: o
1: var.
0: Evet. Evet. Pek bilinmeyen
1: şimdi
0: bir ayrıntı.
1: Biz bu Beytül Makdis dediğimiz yere, Beytül Makdis kutsal ev demektir,
0: evet,
1: aslında. Kur'an-ı Kerim böyle diyor diye söylüyorum. Ve Kur'an-ı Kerim'de o zaman okumuştuk galiba, İsra suresinin ilk ayeti bize, evet, işaret eder. Kudüs'ü işaret eder, Filistin'i. Barakne havlehu, etrafı mübarek kılınan şehirdir burası için. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakne havlehu linuryehu min ayetine innehu ve semi'ul basir. Sadakallahu azim. İsra surasının ilk ayeti bize burayı işaret eder ve der ki, bir kulunu gecenin kısa bir vaktinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa uzaktaki mescit demektir. Yani Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-i Şerife ve ayetlerimizden bir kısmını göstermek için etrafı mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya götürdü der. Yani Miraç olayını anlatmadan önce böyle gider.
0: Evet, evet.
1: İsra Hakk'a doğru yürümek demektir. Diğer anlamıyla. Burası önemli bizim
0: çok
1: için.
0: Önemli,
1: İkincisi de Resulullah'ın hadis-i şerifi var. Sorarlar kendisine. Bu dünyada ziyaret edilmesi gereken üç yer vardır. Mescid-i Haram, yani Mekke-i Mükerreme, Mescid-i Nebevi, Medine-i Münevvere ve Mescid-i Aksa ve Beytül Makdis dediğimiz Kudüs-i Şerif'teki mescid. Burayı, bu üç yeri ziyaret etmemiz lazım. Allah'a şükürler olsun. Üçünü de görmek nasip oldu. Eğer işin akademik boyutuna girersek, özgür müydü Mekke-i Mükerreme, özgür müydü Medine-i Münevvere? Bu ayrı bir konu teşkil eder. Çünkü Amerika'ya en bağlı İslam ülkeleri, varlığını Amerika'ya borçlu. İslam ülkelerinin başında Suudi Arabistan geliyor.
0: Evet, maalesef çok.
1: Suudi Arabistan değil, orası Hicaz olduğu için bizim için önemlidir.
0: Tabii.
1: Değil mi? Hicaz olduğu için. Yani ne Necid çölü, ne başka bir bölge, o Türkiye'nin iki misli büyüklüğü olan Ceziretul Arap'ta bizim için Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere çok önemlidir.
0: Elbette.
1: Orası ümmeti Muhammed'in ortak malıdır. Tıpkı Kudüs-i Şerif gibi.
0: Aynen.
1: Kudüs-i Şerif de ümmeti Muhammed'in ortak malıdır. Bütün ümmetin, 2 milyar ümmeti Muhammed'in. Ama onun dışında kitap sahipleri olan yani Yahudilerin ve Hristiyanların da
0: kutsal
1: mekanıdır. Biz bunlara saygı gösterdik her zaman.
0: Tabii.
1: Onun için Hazreti Ömer buraya girerken, buranın Seferyanus idi, buranın başında olan zat. Seferyanus dedi ki, Übeyd İbn-i Cerrah'a kralınız gelsin, ona teslim edeyim anahtarı dedi. Ve bu yüzden Medine-i Münevvere'den Hazreti Ömer Efendimiz, yani 634-644, tam 10 yıl hilafet dönemi vardır, en uzun dönem vardır ve en önemli olaylar da onun döneminde cereyan etmiştir, başarıyla, muvaffakiyetle, elhamdülillah. Hazreti Ömer geliyor ve Seferyanus'a önce bütün Yahudi olsun, Hristiyan olsun, herkesin canı, malı, ırzı, bütün dünyevi ve uhrevi değerleri varsa hepsi bizim himayemiz altındadır olduğunu söyledi ve bir metin verdi onlara. Bu Kudüs emannamesidir.
0: Evet.
1: Bunu verdi ve 4 asır 1099'a kadar, 638'den 1099'a kadar Kudüs-i Şerif ve bütün Filistin eyaletiyle güven içinde yaşamıştır. Yaşayanlar kim? Museviler, Hristiyanlar, Ermeniler ve Müslüman halk.
0: Tabii.
1: Müslümanlar. Bu Hazreti Ömer geldiği zaman buraya Müslümanların da gelmesini tavsiye etmiştir. Yani gelin buraya İslam'ı takdim edin diye. Gelenler arasında Selman-ı Farisi de vardır. Orada makamı var. Çünkü Zeytin Dağı'nda Selman-ı Farisi'nin Filistin'de makamı var. Mezarı değil. Mezarı nerede? Aşağı yukarı Medayin'de mezarı. Yani Fas kökenli olduğu için Hazreti Ömer Kadisiye Savaşı'ndan sonra orada çok sayıda eyaletten sorumlu vali olarak onu tayin etti. Ama Müslümanlar diyorlar ki hayır buradadır diyorlar. Eyvallah diyoruz bize. Fakat makamıdır Zeytin Dağı'nda Filistin'de. Bir de Salihan'dan, Salihat-ı Nisvan'dan yani Salih hanımlardan velayet derecesinde olduğu söylenen bir hanım var. Rabiatül Adeviye. Onun evet. mezarı da oradadır.
0: Oradadır, evet,
1: oradadır
0: evet,
1: efendim.
0: Evet.
1: Sahabeden gelenlerin mezarı var. Yine surların dışında. Osmanlı oradadır. Osmanlı 4 asır oradadır.
0: Kesinlikle evet.
1: Ve surları 1546-1550 arası 4 yılda surları inşa eden yani dışarıdan gelen hırsızlıklara, rahatsızlıklara, tacize karşı surları Osmanlı yaptı elhamdülillah. Ve yapanlar arasında Mimar Bayram Çavuş ile Nakkaş Çelebi Mehmet. Bunlar 4 yıl çalıştılar. Boğaz Tokluğu'na çalıştılar ve dediler ki emri hak vaki olduğu zaman bugünkü Şam kapısı, bak cuma namazı kılınan yer,
0: evet,
1: daha doğrusu kıldırılmayan yer, kimyasal püskürtülen yer Müslümanların üzerine, tam orayı görür. Şam kapısını seyreden iki Osmanlı var orada. Dediğim gibi Mimar Bayram ve Nakkaş Mehmet Çelebi.
0: Evet, isimleri orada, çok güzel düşünmüşler. Bu isimleriyle hala isimlerini anıyoruz onları.
1: İsimleri anıyoruz ve
0: rahmet anıyoruz.
1: Kavuklarıyla bir pencereden, önünde parmaklık olan pencereden Şam kapısını görüyor.
0: Ne güzel.
1: Yani yaptıkları surları görüyorlar. Yani eğer naz ehlidir, Allah dilerse niye görmesin?
0: Elbette, elbette. Evet.
1: Şimdi ondan sonra bu söylediğimiz efendime söyleyeyim Yavuz Sultan Selim'in Mecidabık ve Redaniye savaşlarından sonra bütün bir Harameyn-i Şerifeyn olduğu gibi İstanbul'a kutsal emanetler de gönderdi. Yavuz Selim gidip de almadı onları yani.
0: Evet.
1: Tamam dediler. Bundan sonra Fatimiler değil Harameyn-i Şerifeyn'in Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere'nin gerçek koruyucusu Osmanlılardır. Bu emanetler de size layıktır dediler. Şu anda da Topkapı Sarayı'nda onlar için izlenmek için, görünmek için asılmıştır oradadır.
0: Şey geçiyor hocam, onu bir dipnot olarak düşelim.
1: Buyurun.
0: Hem Selahattin Eyyubi adına çevrilen Cennetin Krallığı isminde bir film var. İşte Kudüs'ün Haçlılar tarafından işgal edilmeye çalışıldığı dönemde Eyyubi'nin, Selahattin Eyyubi'nin yaşadığı dönemde evet, dönemi ifade etmeye çalışmış.
1: Evet.
0: Hem Selahattin Eyyubi Hazretleri evet, orada komutana, hem de ben birkaç tarih kitabından hatırlıyorum, Barış ve Selamet Şehri diyor Kudüs için.
1: Evet.
0: Çok ilginç bir tarih.
1: Darüsselam.
0: Evet evet. Tamam. Ama şimdi bakıyoruz bu Barış evet, ve Selamet Şehri'nde evet, hep sürekli kavga var. Acaba ya, orada Barış ve Selamet Şehri dediği 4 asır boyunca
1: evet,
0: işte Müslümanların hakimiyeti altındayken Barış ve Selamet Şehri sanırım.
1: Doğru.
0: Değil mi?
1: Bir de
0: çok
1: şu
0: ilginç
1: var,
0: yani.
1: Bir de şu var, Allah'ın seçtiği.
0: Evet evet.
1: Bütün peygamberler Allah'ın seçtikleridir. Niye Alper değil, Mehmet değil, başka biri değil?
0: Elbette.
1: Ama onları Allah seçiyor, eğitiyor. Aynı zamanda onların muallimi de Allah'tır. Çok peygamberin bulunduğu yerdir orası efendim.
0: Evet.
1: Daha mesela kim var? İbrahim'den başlayalım. Hazreti İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf orada. Evet. Başka Davut ve Süleyman oğlu orada. Başka Hazreti Musa Hazreti Efendimiz İsa. Orada. Hazreti İsa orada. Hazreti Zekeriya ile katledilen Hazreti ya, ya. Zekeriya, Yahudilerin katlettiği Hazreti Zekeriya ile Yahya Hazreti İsa döneminde yaşamıştır.
0: Evet, evet.
1: Biliyorsunuz efendim. Meryem anamızı koruyan Hazreti evet, Zekeriya'dır.
0: Hatta akraba evet, oluyorlar.
1: Akraba oluyorlar, tabii, doğrudur. Ve hepsi orada.
0: Evet, evet. bu vesileyle.
1: Dolayısıyla burası gerçekten çok indallah'ta kıymeti olan
0: kesinlikle
1: bir coğrafya.
0: Zaten Allah-u Teala az önce ayette söylediniz yani.
1: Evet.
0: Çevresini mübarek kıldınız.
1: Evet. Mübarekne havlehu buyuruyor.
0: Sadece kendisi de değil hocam, ilginç değil mi? Çevresini ya, diyor.
1: Aynen.
0: Yani aynen. Sadece orada değil, çevresini
1: çevresiyle
0: mübarek
1: beraber. Kıldınız. Çevresi mübarekne havlehu, o havaliyle birlikte. Evet. Mübarek kılınan o havari havaliyle birlikte.
0: Bu ayeti demek ki Müslümanlar

0: Yani yüzyıllarca, asırlar boyu alınlarının çatına yazmışlar,
1: yazmışlar
0: adeta.
1: Evet.
0: Hiç vazgeçmemişler burada.
1: Vazgeçmemiş.
0: Şimdi de inşallah günümüze
1: i̇nşallah.
0: Doğru geliyoruz. Yine
1: i̇nşallah.
0: Vazgeçmedik, yine vazgeçmeyeceğiz.
1: Allah oranın fütuhatını, oranın korunmasını yine bize nasip etsin inşallah.
0: İnşallah.
1: Elhamdülillah. Biz orası için kanımızı, canımızı, emeğimizi, işte Mimar Bayram Çavuş'la Nakkaş Mehmet Çelebi gibi oraya hasretmişiz. Elhamdülillah.
0: Çok şükür.
1: Allah bizleri daima hayırda istihdam etsin ve ediyor. Böyle dua ettikçe ediyor.
0: İnşallah.
1: Şimdi gelelim buradaki kardeşlerimize. Biliyorsunuz Gazze'de kim var? Resulullah'ın dedesi Haşim var. Gazze şehrinde mezarı var. Hmm. Çünkü o bir tüccar idi. Mekke'de doğdu. Medine'den evlendi. Selma Hanım'la evlendi. Ankara'ya defalarca geldi. Haşim Ankara'ya defalarca geldi. Bir vergi muafiyeti istiyor Romalılardan. Bir de yol güvenliği istiyor. Bunun için geldi. Defalarca geldi. Ama Resulullah bunun sulbünden gelmiştir. Yani gittiği yere Nur-u Muhammedi ile giden adamdır Haşim. Onun için değerlidir bizim,
0: evet,
1: için. Yoksa Resulullah doğmadan önce, hatta babası Abdullah doğmadan önce vefat etmiştir.
0: Kesinlikle.
1: Gazze'de.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Gazze'nin öyle bir değeri de var.
0: Evet. Her açıdan, hangi açıdan yaklaşırsın?
1: Evet.
0: Dini, tarihi,
1: evet.
0: Diğer açılardan, psikolojik açıdan.
1: Doğru.
0: Her açıdan baktığımızda
1: doğru.
0: Çok kıymetli elbette.
1: Şimdi Hazreti Ömer'den 1. Haçlı Seferi'ne kadar 4 asır mutlu yaşamıştır. Bütün din mensupları, kanaat mensupları.
0: İşte Eyyubi demek ondan öyle diyor. Burası evet. Barış ve selamet şehri derken aynen. Boşuna demiyor demek.
1: Aynen. 1099'da 1. Haçlı Seferi'yle elden çıktı. Tam 88 yıl Mervan Mescidi ahır olmuştu.
0: Hı.
1: Ahır. Yani Fransız kadanalarını ahır olarak kullanmıştı. Hı. Ve tabii Mescid-i Aksa'da bilindiği gibi Mescid-i Aksa'da kiliseye çevrilmişti. 88 yıl. 88 yıl sonra Selahaddin Eyyubi 33 devleti bir araya getirdi. 1184'te bir araya getirdi ve İslam Birliği'ni kurdu. İttihad-ı İslam'ın mimarı diyoruz. Ondan sonra 3 yıl sonra da Allah Kudüs'ü kurtarmayı nasip etti. Kudüs kurtuldu. Selahaddin'le birlikte 1184'ten 1517'ye kadar yine yaşadı, özgür yaşadı, mutlu yaşadı. Fatimilerin elindeydi. Yani şeye karşı, bütün diğer Avrupa'ya karşı Fatimiler tarafından yönetildi. Ancak 1517'de Kanuni Yavuz Sultan Selim Mecidabak ve Rıdaniye savaşlarıyla, farkındasınız, Yavuz Sultan Selim hiç batıya sefer yapmamıştır. Ama ondan öncekiler daima batıdaydı. Mesela batıya, hatta Süleyman Gazi ile birlikte, Murat Hüdavendigar'ın abisi Süleyman Gazi ile birlikte Rumeli'ye çıkıldı ve Almanya'ya kadar ve Viyana'ya kadar gidildi. Bütün Balkanlar bize bağlandı. Hatta hatırlayacaksınız 1402'de Timur ile Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nda çok büyük bir ordu var idi. Osmanlı'nın Osmanlı'nın yanında çarpışan Sırp ordusuydu. Çünkü hanımının biri Sırp idi. Yıldırım Bayezid'in bir hanımı,
0: evet, evet.
1: Sırp kökenliydi. Evet.
0: Ya bu askeri şeyi çok iyi kullandı Osmanlı gerçekten.
1: Evet.
0: Deha anlamında gerçekten.
1: Ve en iyi çarpışan ordu, askerler onlar oldu.
0: Evet.
1: Eğitim önemli.
0: Bu ayrı bir konu gerçekten.
1: Ayrı bir konu.
0: Gerek sipahiler olsun, gerek yeniçeriler olsun.
1: Evet.
0: Dünyada yani eşi benzeri yok neredeyse.
1: Aynen.
0: Öyle organizasyonların.
1: Müthiş bir şey, evet.
0: Buna da geliriz inşallah.
1: İnşallah geliriz.
0: Evet, Allah razı olsun değerli hocam. Bugün de programımızı bu vesileyle sonlandırmış bulunuyoruz. Gazze'de ve Filistin'de yaşananları hocamızın da anlatılarıyla, elbette ki insanlar şehit oluyorlar, ölüyorlar, canlarından, evlerinden, evlatlarından oluyorlar, analarından, babalarından oluyorlar, ama demek ki vatanlar da, ülkeler de kolay kurulmuyor. İnşallah bunun bu gece, hani ne derler ya bizde, bilirsiniz, gecenin en yoğun olduğu
1: zaman aydınlığa en yakın zaman.
0: Evet.
1: Şafak sökmeye en yakın zaman.
0: Evet, şafak sökmek üzere inşallah. Biz de o ümit içerisinde olalım, ama hocamızın da ifade ettiği gibi sadece ümit içerisinde olmak yeterli değil. Elimizden geleni de ardımıza koymayalım. Bugünkü programımızı bitirelim. Allah'a emanet olunuz.

0: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepinize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesine

Kesitlerinin üçte biri fakirlere, üçte biri akrabalara, üçte biri ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah.

diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı. Hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun hür sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

Bugün kalbimize bayram güneşi doğdu. Bugün Müslümanın hem Rabbi ile buluştuğu hem ümmetiyle omuz omuza saf tuttuğu mübarek bir sabah. İşte bu sabahı taçlandıran ibadet ise Kurban Bayramı namazıdır. Bugün sizlerle bu namazın özellikle Şafii mezhebine göre hükmünü, faziletini ve nasıl kılındığını konuşacağız. Hazırsanız bayram sevincimizi bir de ilimle süsleyelim. Kurban Bayramı namazı Şafii mezhebine göre sünnet-i müekkededir. Yani Resulullah'ın devamlı olarak kıldığı, asla terk etmediği çok kuvvetli bir sünnettir. Delilimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her bayram sabahı bu namazı kılması ve ashabını da buna teşvik etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurban ve Ramazan bayramlarında mescide gider, namazı kılar, sonra hutbe irad ederdi. Buhari İdeyn 7. Şafii mezhebine göre bu namaz, erkek, kadın, çocuk, genç, yaşlı herkes için sünnettir. Ancak cemaatle kılındığında daha faziletlidir. Cemaate katılamayan kişi yalnız da kılabilir. Değerli kardeşlerim, bayram sabahı sadece bir ibadet değil, bir buluşma, bir şükür, bir iman tazeleme vaktidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurur. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser Suresi

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Barış Manço'nun seslendirdiği Yol Verin Ağlar Beyler şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ayla Dikmen'in seslendirdiği Aşk Defteri şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız İnci Çayırlı'nın seslendirdiği Yağmur Çiselerken şarkısı.

morsum bül.

kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Uman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHH Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek.

İhtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil, tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun Hür Sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

0: Bugün kalbimize bayram güneşi doğdu. Bugün Müslümanın hem Rabbi ile buluştuğu hem ümmetiyle omuz omuza saf tuttuğu mübarek bir sabah. İşte bu sabahı taçlandıran ibadet ise Kurban Bayramı namazıdır. Bugün sizlerle bu namazın özellikle Şafii mezhebine göre hükmünü, faziletini ve nasıl kılındığını konuşacağız. Hazırsanız bayram sevincimizi bir de ilimle süsleyelim. Kurban Bayramı namazı Şafii mezhebine göre sünnet-i müekkededir. Yani Resulullah'ın devamlı olarak kıldığı, asla terk etmediği çok kuvvetli bir sünnettir. Delilimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her bayram sabahı bu namazı kılması ve ashabını da buna teşvik etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurban ve Ramazan bayramlarında mescide gider, namazı kılar, sonra hutbe irad ederdi. Buhari İdeyn 7. Şafii mezhebine göre bu namaz, erkek, kadın, çocuk, genç, yaşlı herkes için sünnettir. Ancak cemaatle kılındığında daha faziletlidir. Cemaate katılamayan kişi yalnız da kılabilir. Değerli kardeşlerim, bayram sabahı sadece bir ibadet değil, bir buluşma, bir şükür, bir iman tazeleme vaktidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurur: öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser Suresi 2.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. En zarif çiçeklerden biri benim. Yapraklarım sert ve yeşildir. Hep yukarı bakıyorlar. Benim rengim beyaz ama gökkuşağındaki bütün renklerden arkadaşlarım var. Hatta bazıları şekilleri ve kokularıyla böcekleri taklit ediyor. Kendilerini avcı böceklerden böyle koruyorlar. Genellikle ağaçlarda yaşıyorum ama bazen de evde büyüyorum. Bunun için saksıma ağaç kapuğu ve lifler koyun. Saksım da şeffaf olsun. Köklerim de ışık istiyor. En değerli dostlarınıza beni hediye edin. Bu onları çok mutlu ediyor. Hadi o zaman bilin bakalım. Ben kimim? Bildiniz mi? Bu bitkinin adı orkide. Orkideler sadece Antarktika'da yaşamıyor. 35 binden fazla türü var. Bu rakamla dünyadaki en zengin bitki türü. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar. Merhaba. Ben yırtıcı bir canlıyım. Zehirli kıskaçlarım var. Akrep değilim. 8 tane gözüm ve 8 tane bacağım var. Yürümek için sadece 4 tanesini kullanıyorum. Karada yaşıyorum ama su üzerinde de yürüyorum. Hatta su altında çok uzun süre yaşıyorum. Kanatlarım yok ama havadan seyahat ediyorum. Yani hava yollarını seviyorum. Ben bir sanatçıyım. Evimi kendim yapıyorum. Evim avlarımı da yakalıyor. Kanım mavi renkli. Hadi bilin bakalım. Ben kimim?
2: Bildiniz mi? Bu canlının adı örümcek. Dünya üzerinde tam 46 bin çeşit örümcek var. Her örümceğin kendisine ait ağ örme şekli var. Örümceklerin ipeği, ipek böceğininkinden daha ince ve sağlamdır. Son bir bilgi. Örümcekler kendi ağlarını yiyor ve böylece geri dönüşüm yapıyorlar. Bil bakalım. Hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sistemi

transferinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHH Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Cumhuriyetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3'ü fakirlere, 1/3'ü akrabalara, 1/3'ü ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma

kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve Hayvan Hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun Hür Sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

ettiğini ve nasıl kılındığını konuşacağız. Hazırsanız bayram sevincimizi bir de ilimle süsleyelim. Kurban Bayramı namazı Şafii mezhebine göre sünnet-i müekkededir. Yani Resulullah'ın devamlı olarak kıldığı, asla terk etmediği çok kuvvetli bir sünnettir. Delilimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her bayram sabahı bu namazı kılması ve ashabını da buna teşvik etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurban ve Ramazan bayramlarında mescide gider, namazı kılar, sonra hutbe irad ederdi. Buhari İdeyn 7. Şafii mezhebine göre bu namaz, erkek, kadın, çocuk, genç, yaşlı herkes için sünnettir. Ancak cemaatle kılındığında daha faziletlidir. Cemaate katılamayan kişi yalnız da kılabilir. Değerli kardeşlerim, bayram sabahı sadece bir ibadet değil, bir buluşma, bir şükür, bir iman tazeleme vaktidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurur: öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser Suresi 2. Bu ayet, bayram sabahı yapılan iki temel ibadeti yan yana zikreder. Namaz ve kurban. Bayram namazı, Rabbimizin bize verdiği nimetlere karşı bir teşekkür secdesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: bayram günü Allah katında oruç tutulmayan, yeme içmenin helal olduğu, namaz kılınan ve kurban kesilen bir gündür. Tirmizi Salat 420. Yani bugün, affın, sevinçlerin, yakınlaşmanın günüdür. Ve bayram namazı bu manevi atmosferin zirve anıdır. Şafii mezhebine göre Kurban Bayramı namazı iki rekattır. Ramazan bayramı namazı gibi kılınır. Namazın vakti güneş doğduktan sonra yaklaşık 15 ila 20 dakika geçince başlar. Öğle vaktine kadar devam eder. Bayram namazından önce gusül, abdesti almak, misvak kullanmak, güzel elbiseler giymek müstehaptır. Kurban bayramında namazdan önce bir şey yenmez. Bayram, namazı eda edildikten sonra kurban etiyle kahvaltı yapılması sünnettir. İlk önce Kurban Bayramı namazına niyet edilir. Niyet ettim, Allah rızası için sünnet olan Kurban Bayramı namazını kılmaya uydum imama. Birinci rekatta imamla birlikte iftitah tekbiri alınır ve Allahu Ekber denilir. Eller kaldırılır, bağlanır. Ardından Vecehtu duası okunur. Ardından Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek 7 tekbir daha alınır. Her Allahu Ekber deyip tekbir getirildiğinde eller kaldırılır ve tekrar bağlanır. Sonra İmam Fatiha ve sure okur. Rükû, secde yapılır ve birinci rekat tamamlanır. İkinci rekat, secdeden kalkıldıktan sonra aynı şekilde Sübhanallahi velhamdülillahin ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek 5 tekbir alınır. Her tekbirde yine eller kaldırılır ve ardından Fatiha ile bir sure daha okunur. Ardından namaz normal şekilde rükû, secde ve teşehhüd ile tamamlanır ve ardından selam verilerek namaz bitirilir. Namazdan sonra imam hutbe okur. Hutbe dinlemek sünnettir ama edeple susmak gerekir. Hutbede bayramın hikmeti, kurbanın önemi ve ümmete dualar yer alır. Ey güzel kardeşim! Kurban bayramı sabahı hem bir şükür sabahıdır, hem de bir şefkat sabahı. Namaz, bu sabahın ilk secdesi. Kurban, fedakarlığın ilk adımı. Paylaşmak ise bu ibadetin meyvesidir. Unutma, namazınla Allah'a yaklaş. Kurbanınla cimriliğini kes. Bayramla gönülleri tamir et. Rabbim bizleri namazla süslenmiş, kurbanla arınmış, bayramla neşelenmiş kullarından eylesin.

Bugün kalbimize bayram güneşi doğdu. Bugün Müslümanın hem Rabbi ile buluştuğu hem ümmetiyle omuz omuza saf tuttuğu mübarek bir sabah. İşte bu sabahı taçlandıran ibadet ise Kurban Bayramı namazıdır. Bugün sizlerle bu namazın özellikle Şafii mezhebine göre hükmünü, faziletini

Dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHH Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf

Saf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis Başkan Yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

0: yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler, en kalbi hislerimizde her zaman olduğu gibi bugün de çok değerli hocamız, büyüğümüz Doktor Mehmet Sılay Beyefendi ile birlikteyiz ve programımızı beraber götürüyoruz. Malumunuz programımız Selahattin'in varisi ve gündem o kadar yoğun ki aslında bugün Endülüs'ü konuşacağız diye sözleşmiştik ama gündemin bu ağır bombardımanından dolayı hocamla tekrar Kudüs'e doğru, Filistin'e doğru bir yolculuk yapmak düşüncesindeyiz. İki hafta boyunca zaten Kudüs bizi çağırıyor isimli kitaptan alıntı yaparak, değerli hocamın kitabı, güzel bir program icra etmiştik. Şimdi üçüncüsü olacak ama söylediğimiz gibi ortalama 12-13 gündür İsrail'in bombardımanı altında, vahşilerin bombardımanı altında hak mücadelesi veren, tevhid mücadelesi veren değerli kardeşlerimize de buradan hürmetlerimizi, saygılarımızı, en kalbi hislerimizi gönderirken Allah bizlerle onların kardeşliğini baki kılsın. Gönüllerimiz, kalplerimiz onlarla birlikte atıyor. Bu çağrımız dünyanın her yerinde bizi dinleyen sevgili kardeşlerimiz olsun. Allah yar ve yardımcılar olsun. Değerli hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Allah razı olsun yine.
1: Sizlerden de.
0: Bugün de o yoğun gündemi dilerseniz tekrar gündeme getirelim. Malumunuz 12 gündür ortalama ağır bir gündem yaşıyoruz. Yüreklerimiz burkuluyor, uykularımız kaçıyor ve özellikle bir bilince doğru yol almamız gerektiğini siz de söylüyorsunuz.
1: Elbette.
0: Sadece tarih bilgisi değil, evet. Bu tarih bilgisi bizde bir bilince yol açsın ki
1: tabii,
0: bu bir hareket kabiliyetine dönüşsün.
1: Aynen.
0: Buradan başlayalım. İki haftadır Kudüs bizi çağırıyordu. Demek ki gerçekten çağırıyormuş.
1: Evet.
0: Sizin de ifadenizde kitabınızı öyle bir zamanlamayla yazmışsınız ki Kudüs gerçekten bizi çağırıyormuş. Evet. Biz Kudüs'ün Haçlı seferlerinden, ta Hazreti Ömer döneminden ortalama Osmanlı'nın, işte Yavuz Sultan Selim'in Müslüman topraklarına katmasıyla birlikte gelen sürece kadar, son dönemlere kadar geldik. Hatta General Allenby olayına kadar konuşmuştuk.
1: Doğru.
0: Buradan itibaren ve son gelişmelerle birlikte isterseniz şöyle kısa bir tarih yolculuğu yapalım, sonra günümüze gelelim.
1: Aynen öyle yapalım. Önce Bismillahirrahmanirrahim. Bütün dualarımız, hem kavli hem fiili dualarımız Filistin'de ve hele Gazze'de özellikle, Batı Şeria'da da 70'e yakın insan katlettiler.
0: Evet, evet.
1: Yani buna itiraz eden, Gazze'deki olaylara, cinayetlere itiraz eden ve gösteri yapan kardeşlerimizden 70'e yakın katlettiler.
0: Evet, şey.

0: Evet, ama zulm ile abad olanın ahiri berbat olur der atalarımız. Evet. Zulm ile abad olmak, evet, akıbetleri iyi değildir yani. Hemen
1: kesinlikle
0: ifade edeyim her şeyden önce.
1: Tarih de şahittir zaten buna.
0: Tabii,
1: değil mi? Ne Nemrutlar ne Firavunlar gelmiş, evet, geçmiştir.
0: Evet, kılıçla gelen mutlaka kılıçla gitmiştir. Evet. Evet. Şimdi gerek Amerika'yı gerek Avrupa'yı sessizliğiyle veya bizzat giderek katilleri teşvik etmelerine de hepimiz şahit oluyoruz.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi bu bize inşallah tıpkı Selahaddin Eyyubi döneminde olduğu gibi o 33 İslam devletini, devlet başkanlarını bir araya getirmiş ve Kudüs'ü bir kere daha 4 asırlık 88 yıllık esaretten kurtarmak nasip olmuştu. Şimdi neredeyse bir asra yakın bir zaman biz o Kudüs'ün hasretiyle yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Kudüs'ü yazarak adı Kudüs şairine çıkan bir sendikacı abimiz vardı bizim.
1: Mehmet
0: Akif İnan var idi.
1: Evet.
0: O der ki
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm.
0: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu.
1: Dayanamıyorum
0: bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.
1: Evet.
0: Biz ilk gidişimizde Mescid-i Aksa avlusuna girdiğimiz zaman bu şiiri okuduk ve sanki o da vefat etmişti o zaman. Aramızdaymış gibi onun da ruhuna hediye etmiştik. Yani bize o acıyı diri tutan insanlardır şairlerimiz, yazarlarımız. O bakımdan onlara da buradan rahmetler diliyoruz. Aynı şeyi söylüyorum. Ne zaman biz Kudüs'e gitmeye niyetlensek bazı arkadaşlar sorarlardı. Abi İsrail'e mi gidiyorsun? Ben dedim hayır, İsrail'e gitmiyoruz. Biz Filistin'e gidiyoruz. Filistin çünkü Osmanlı'nın bir eyaletidir. Osmanlı bir vilayetidir. Hatta Osmanlı'dan da önce 25 yıl Artukoğulları tarafından yönetilmiştir.
1: Evet.
0: Yani Selçuklu yönetimi var. Bu yüzden de Selçuklu İlgazilerden bir tanesi 25 yıllık yönetimden sonra vefat edince Kudüs'te kalmıştır. Şu anda orada bir Selçuklu kardeşimiz var, bir büyüğümüz var.
1: Evet.
0: Bir kahramanımız var.
1: Evet. Evet. Pek bilinmiyor.
0: Şimdi
1: ayrıntı.
0: Biz bu Beytül Makdis dediğimiz yere, Beytül Makdis kutsal ev demektir,
1: evet,
0: aslında. Kur'an-ı Kerim böyle diyor diye söylüyorum. Ve Kur'an-ı Kerim'de o zaman okumuştuk galiba. İsra suresinin ilk ayeti bize, evet, işaret eder. Kudüs'ü işaret eder. Filistin'i. Barakne havlehu. Etrafı mübarek kılınan şehirdir burası için. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakne havlehu linuryehu min ayetine innehu ve semi'ul basir. Sadakallahul azim. İsra surasının ilk ayeti bize burayı işaret eder ve der ki bir kulunu gecenin kısa bir vaktinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa uzaktaki mescit demektir. Yani Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-i Şerif'e ve ayetlerimizden bir kısmını göstermek için etrafı mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya götürdü der. Yani Miraç olayını anlatmadan önce böyle gider.
1: Evet, evet.
0: İsra Hakk'a doğru yürümek demektir. Diğer anlamıyla. Burası önemli bizim
1: çok
0: için.
1: Önemli,
0: İkincisi de Resulullah'ın hadis-i şerifi var. Sorarlar kendisine. Bu dünyada ziyaret edilmesi gereken 3 yer vardır. Mescid-i Haram, yani Mekke-i Mükerreme, Mescid-i Nebevi, Medine-i Münevvere ve Mescid-i Aksa ve Beytül Makdis dediğimiz Kudüs-i Şerif'teki mescid. Burayı, bu 3 yeri ziyaret etmemiz lazım. Allah'a şükürler olsun. Üçünü de görmek nasip oldu. Eğer işin akademik boyutuna girersek özgür müydü Mekke-i Mükerreme, özgür müydü Medine-i Münevvere? Bu ayrı bir konu teşkil eder. Çünkü Amerika'ya en bağlı İslam ülkeleri, varlığını Amerika'ya borçlu İslam ülkelerinin başında Suudi Arabistan geliyor.
1: Evet, maalesef çok.
0: Suudi Arabistan değil, orası Hicaz olduğu için bizim için önemlidir.
1: Tabii.
0: Değil mi? Hicaz olduğu için. Yani ne Necid çölü, ne başka bir bölge, o Türkiye'nin iki misli büyüklüğü olan Ceziretül Arap'ta bizim için Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere çok önemlidir.
1: Elbette.
0: Orası ümmeti Muhammed'in ortak malı.

0: Tıpkı Kudüs-i Şerif gibi. Aynen. Kudüs-i Şerif de ümmeti Muhammed'in ortak malıdır. Bütün ümmetin, 2 milyar ümmeti Muhammed'in. Ama onun dışında kitap sahibi, kitap sahipleri olan yani Yahudilerin ve Hristiyanların da
1: kutsal
0: mekanıdır. Biz bunlara saygı gösterdik her zaman. Tabii. Onun için Hazreti Ömer buraya girerken buranın Seferyanus idi, buranın başında olan zat. Seferyanus dedi ki Übeyd İbn Cerrah'a, kralınız gelsin, ona teslim edeyim anahtarı dedi. Ve bu yüzden Medine-i Münevvere'den Hazreti Ömer Efendimiz, yani 634-644, tam 10 yıl hilafet dönemi vardır, en uzun dönem vardır ve en önemli olaylar da onun döneminde cereyan etmiştir başarıyla, muvaffakiyetle. Elhamdülillah Hazreti Ömer geliyor ve Seferyanus'a eman, önce bütün Yahudi olsun, Hristiyan olsun, herkese, herkesin canı, malı, ırzı, bütün dünyevi ve uhrevi değerleri varsa hepsi bizim himayemiz altındadır olduğunu söyledi ve bir metin verdi onlara. Bu Kudüs emannamesidir.
1: Evet.
0: Bunu verdi ve 4 asır 1099'a kadar, 638'den 1099'a kadar Kudüs-i Şerif ve bütün Filistin eyaletiyle güven içinde yaşamıştır. Yaşayanlar kim? Museviler, Hristiyanlar, Ermeniler ve Müslüman halk.
1: Tabii, tabii,
0: Müslümanlar. Bu Hazreti Ömer geldiği zaman buraya Müslümanların da gelmesini tavsiye etmiştir. Yani gelin buraya İslam'ı takdim edin diye. Gelenler arasında Selman-ı Farisi de vardır. Orada makamı var. Çünkü Zeytin Dağı'nda Selman-ı Farisi'nin Filistin'de makamı var. Mezarı değil. Mezarı nerede? Aşağı yukarı Medain'de mezarı. Yani Fas kökenli olduğu için Hazreti Ömer Kadisiye Savaşı'ndan sonra orada çok sayıda eyaletten sorumlu vali olarak onu tayin etti. Ama Müslümanlar diyorlar ki hayır, buradadır diyorlar. Eyvallah diyoruz bize. Fakat makamıdır Zeytin Dağı'nda, Filistin'de. Bir de Salihan'dan, Salihat-ı Nisvan'dan, yani Salih hanımlardan velayet derecesinde olduğu söylenen bir hanım var. Rabiatul Adeviye. Onun mezarı da oradadır.
1: Evet,
0: oradadır efendim.
1: Evet.
0: Sahabeden gelenlerin mezarı var. Yine surların dışında. Osmanlı oradadır. Osmanlı 4 asır oradadır.
1: Kesinlikle, evet.
0: Ve surları 1546-1550 arası 4 yılda surları inşa eden, yani dışarıdan gelen hırsızlıklara, rahatsızlıklara, tacize karşı surları Osmanlı yaptı elhamdülillah. Ve yapanlar arasında Mimar Bayram Çavuş ile Nakkaş Çelebi Mehmet. Bunlar 4 yıl çalıştılar. Boğaz Tokluğu'na çalıştılar ve dediler ki Emri Hak vaki olduğu zaman bugünkü Şam kapısı, bak cuma namazı kılınan yer,
1: evet,
0: daha doğrusu kıldırılmayan yer, kimyasal püskürtülen yer Müslümanların üzerine, tam orayı görür. Şam kapısını seyreden iki Osmanlı var orada. Dediğim gibi Mimar Bayram ve Nakkaş Mehmet Çelebi.
1: Evet, isimleri orada, çok güzel düşünmüşler. Bu vesileyle hala isimlerini anıyoruz onları.
0: İsimleri anıyoruz ve
1: rahmet anıyoruz.
0: Kavuklarıyla bir pencereden, önünde parmaklık olan pencereden Şam kapısını görüyor.
1: Ne güzel.
0: Yani yaptıkları surları görüyorlar. Yani eğer naz ehlidir, Allah dilerse niye görmesin?
1: Elbette, elbette. Evet.
0: Şimdi ondan sonra bu söylediğimiz efendime söyleyeyim, Yavuz Sultan Selim'in Mercidabık ve Redaniye savaşlarından sonra bütün bir Harameyn-i Şerifeyn olduğu gibi İstanbul'a kutsal emanetler de gönderdi. Yavuz Selim gidip de almadı onları yani.
1: Evet.
0: Tamam dediler. Bundan sonra Fatimiler değil, Harameyn-i Şerife'nin Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere'nin gerçek koruyucusu Osmanlılardır. Bu emanetler de size layıktır dediler. Şu anda da Topkapı Sarayı'nda onlar

0: şey için, izlenmek için, görünmek için asılmıştır, oradadır.
1: Şey geçiyor hocam, onu bir dipnot olarak düşelim.
0: Buyurun.
1: Hem Selahattin Eyyubi adına çevrilen Cennetin Krallığı isminde bir film var. İşte Kudüs'ün Haçlılar tarafından işgal edilmeye çalışıldığı dönemde, Eyyubi'nin, Selahattin Eyyubi'nin yaşadığı dönemde, evet, dönemi ifade etmeye çalışmış.
0: Evet.
1: Hem Selahattin Eyyubi Hazretleri, evet, orada komutana, hem de ben birkaç tarih kitabından hatırlıyorum, Barış ve Selamet Şehri diyor Kudüs için.
0: Evet.
1: Çok ilginç bir tabir.
0: Darüsselam.
1: Evet evet. Tamam. Ama şimdi bakıyoruz, bu Barış, evet, ve Selamet Şehri'nde, evet, hep sürekli kavga var. Acaba ya, orada Barış ve Selamet Şehri dediği 4 asır boyunca,
0: evet,
1: işte Müslümanların hakimiyeti altındayken Barış ve Selamet Şehri sanırım.
0: Doğru.
1: Değil mi?
0: Bir de
1: çok
0: şu
1: ilginç
0: var,
1: yani.
0: Bir de şu var, Allah'ın seçtiği.
1: Evet evet.
0: Bütün peygamberler Allah'ın seçtikleridir. Niye Alper değil, Mehmet değil, başka biri değil?
1: Elbette.
0: Ama onları Allah seçiyor, eğitiyor aynı zamanda. Onların muallimi de Allah'tır. Çok peygamberin bulunduğu yerdir orası efendim.
1: Evet.
0: Daha mesela kim var? İbrahim'den başlayalım. Hazreti İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf orada. Evet. Başka Davut ve Süleyman oğlu orada. Başka Hazreti Musa, Hazreti Efendimiz İsa. Orada. Hazreti İsa orada. Hazreti Zekeriya ile katledilen Hazreti Zekeriya. Yahudilerin katlettiği Hazreti Zekeriya ile Yahya, Hazreti İsa döneminde yaşamıştır.
1: Evet, evet.
0: Biliyorsunuz efendim. Meryem anamızı koruyan Hazreti, evet, Zekeriya'dır.
1: Hatta akraba, evet, oluyorlar.
0: Akraba oluyorlar, tabii, doğrudur. Ve hepsi orada.
1: Evet evet. Bu vesileyle.
0: Dolayısıyla burası gerçekten çok indallah'ta kıymeti olan,
1: kesinlikle,
0: bir coğrafya.
1: Zaten Allah-u Teala az önce ayette söylediniz yani.
0: Evet.
1: Çevresini mübarek kıldınız.
0: Evet. Mübarek ne havlehu buyuruyor.
1: Sadece kendisi de değil hocam. İlginç değil mi? Çevresini
0: ya,
1: diyor.
0: Aynen.
1: Yani
0: aynen.
1: Sadece ora değil, çevresini mübarek
0: kıldınız. Çevresiyle beraber. Çevresi mübarek ne havlehu. O havaliyle birlikte. Evet. Mübarek kılınan o havari. Havaliyle birlikte.
1: Bu ayeti demek ki Müslümanlar yani yüzyıllarca, asırlar boyu alınlarının çatına yazmışlar,
0: yazmışlar
1: adeta.
0: Evet.
1: Hiç vazgeçmemişler burada.
0: Vazgeçmemişler.
1: Şimdi de inşallah günümüze,
0: i̇nşallah,
1: doğru geliyoruz. Yine
0: i̇nşallah
1: vazgeçmedik,
0: Allah,
1: yine vazgeçmeyeceğiz.
0: Allah oranın fütuhatını, oranın korunmasını yine bize nasip etsin inşallah.
1: İnşallah.
0: Elhamdülillah. Biz orası için kanımızı, canımızı, emeğimizi, işte Mimar Bayram Çavuş'la Nakkaş Mehmet Çelebi gibi oraya hasretmişiz. Elhamdülillah.
1: Çok şükür.
0: Allah bizleri daima hayırda istihdam etsin ve ediyor. Böyle dua ettikçe ediyor.
1: İnşallah.
0: Şimdi gelelim buradaki kardeşlerimize. Biliyorsunuz Gazze'de kim var? Resulullah'ın dedesi Haşim var. Gazze şehrinde mezarı var. Hmm. Çünkü o bir tüccar idi. Mekke'de doğdu. Medine'den evlendi. Selma Hanım'la evlendi. Ankara'ya defalarca geldi. Haşim Ankara'ya defalarca geldi. Hmm. Bir vergi muafiyeti istiyor Romalılardan. Bir de yol güvenliği istiyor. Bunun için geldi. Defalarca geldi. Ama Resulullah bunun sulbünden gelmiştir. Yani gittiği yere Nur-u Muhammedi ile giden adamdır Haşim. Onun için değerlidir bizim,
1: evet, kesinlikle,
0: için. Yoksa Resulullah doğmadan önce, hatta babası Abdullah doğmadan önce vefat etmiştir,
1: kesinlikle,
0: Gazze'de.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Gazze'nin öyle bir değeri de var.
1: Evet. Her açıdan, hangi açıdan yaklaşırsın?
0: Evet.
1: Dini, tarihi,
0: evet,
1: diğer açılardan, psikolojik açıdan.
0: Doğru.
1: Her açıdan baktığımızda, doğru, çok kıymetli elbette.
0: Şimdi Hazreti Ömer'den birinci Haçlı Seferi'ne kadar 4 asır mutlu yaşamıştır. Bütün din mensupları, kanaat mensupları.
1: İşte Eyyubi demek ondan öyle diyor. Burası, evet, Barış ve Selamet Şehri derken, aynen, boşuna demiyor demek.
0: Aynen. 1099'da birinci Haçlı Seferi'yle elden çıktı. Tam 88 yıl Mervan Mescidi ahır olmuştu. Hmm. Ahır. Yani Fransız kadanalarını ahır olarak kullanmıştı. Hmm. Ve tabii Mescid-i Aksa'da bilindiği gibi Mescid-i Aksa'da kiliseye çevrilmişti. 88 yıl. 88 yıl sonra Selahaddin Eyyubi 33 devleti bir araya getirdi. 1184'te bir araya getirdi ve İslam Birliği'ni kurdu. İttihad-ı İslam'ın mimarı diyoruz. Ondan sonra 3 yıl sonra da Allah Kudüs'ü kurtarmayı nasip etti. Kudüs kurtuldu. Selahaddin'le birlikte 1184'ten 1517'ye kadar yine şey yaşadı, özgür yaşadı, mutlu yaşadı. Fatimilerin elindeydi. Yani şeye karşı, bütün diğer Avrupa'ya karşı Fatimiler tarafından yönetildi. Ancak 1517'de Kanuni Yavuz Sultan Selim Mecidabad ve Rıdaniye savaşlarıyla, farkındasınız, Yavuz Sultan Selim hiç batıya sefer yapmamıştır. Ama ondan öncekiler daima batıdaydı. Mesela batıya, hatta Süleyman Gazi ile birlikte, Murat Hüdavendigar'ın abisi Süleyman Gazi ile birlikte Rumeli'ye çıkıldı ve Almanya'ya kadar ve Viyana'ya kadar gidildi. Bütün Balkanlar bize bağlandı. Hatta hatırlayacaksınız, 1402'de Timur ile Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nda çok büyük bir ordu var idi. Osmanlı'nın şeyinde, Osmanlı'nın yanında çarpışan Sırp ordusuydu. Çünkü hanımının biri Sırp idi. Yıldırım Bayezid'in bir hanımı, evet, evet. Sırp kökenliydi. Evet.
1: Ya bu askeri şeyi çok iyi kullandı Osmanlı gerçekten. Evet. Deha anlamında gerçekten.
0: Ve en iyi çarpışan ordu, askerler onlar oldu.
1: Evet.
0: Eğitim önemli.
1: Bu ayrı bir konu gerçekten.
0: Ayrı bir konu.
1: Gerek sipahiler olsun, gerek yeniçeriler olsun.
0: Evet.
1: Dünyada yani işi benzeri yok neredeyse. Aynen. Öyle organizasyonların.
0: Müthiş bir şey, evet.
1: Buna da geliriz inşallah.
0: İnşallah geliriz.
1: Evet, Allah razı olsun değerli hocam. Bugün de programımızı bu vesileyle sonlandırmış bulunuyoruz. Gazze'de ve Filistin'de yaşananları hocamızın da anlatılarıyla, elbette ki insanlar şehit oluyorlar, ölüyorlar, canlarından, evlerinden, evlatlarından oluyorlar, analarından, babalarından oluyorlar, ama demek ki vatanlar da, ülkeler de kolay kurulmuyor. İnşallah bunun bu gece, hani ne derler ya bizde, bilirsiniz, gecenin en yoğun olduğu
0: zaman,
1: vakit, zaman
0: aydınlığa en yakın zaman,
1: evet,
0: şafak sökmeye en yakın zaman,
1: evet, şafak sökmek üzere inşallah. Biz de o ümit içerisinde olalım, ama hocamızın da ifade ettiği gibi sadece ümit içerisinde olmak yeterli değil, elimizden geleni de ardımıza koymayalım. Bugünkü programımızı bitirelim. Allah'a emanet olunuz.

0: Muhaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalar

yaralanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara

belirtilir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum, kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun hür sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

Bugün kalbimize bayram güneşi doğdu. Bugün Müslümanın hem Rabbi ile buluştuğu hem ümmetiyle omuz omuza saf tuttuğu mübarek bir sabah. İşte bu sabahı taçlandıran ibadet ise Kurban Bayramı namazıdır. Bugün sizlerle bu namazın özellikle Şafii mezhebine göre hükmünü, faziletini ve nasıl kılındığını konuşacağız. Hazırsanız bayram sevincimizi bir de ilimle süsleyelim. Kurban Bayramı namazı Şafii mezhebine göre sünnet-i müekkededir. Yani Resulullah'ın devamlı olarak kıldığı, asla terk etmediği çok kuvvetli bir sünnettir. Delilimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her bayram sabahı bu namazı kılması ve ashabını da buna teşvik etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurban ve Ramazan bayramlarında mescide gider, namazı kılar, sonra hutbe irad ederdi. Buhari İdeyn 7. Şafii mezhebine göre bu namaz, erkek, kadın, çocuk, genç, yaşlı herkes için sünnettir. Ancak cemaatle kılındığında daha faziletlidir. Cemaate katılamayan kişi yalnız da kılabilir. Değerli kardeşlerim, bayram sabahı sadece bir ibadet değil, bir buluşma, bir şükür, bir iman tazeleme vaktidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurur:

Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser Suresi 2. Bu ayet, bayram sabahı yapılan iki temel ibadeti yan yana zikreder. Namaz ve kurban. Bayram namazı, Rabbimizin bize verdiği nimetlere karşı bir teşekkür secdesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bayram günü, Allah katında oruç tutulmayan, yeme içmenin helal olduğu, namaz kılınan ve kurban kesilen bir gündür. Tirmizi, Salat 420. Yani bugün, affın, sevinçlerin, yakınlaşmanın günüdür. Ve bayram namazı, bu manevi atmosferin zirve anıdır. Şafii mezhebine göre kurban bayramı namazı 2 rekattır. Ramazan bayramı namazı gibi kılınır. Namazın vakti güneş doğduktan sonra yaklaşık 15 ila 20 dakika geçince başlar. Öğle vaktine kadar devam eder. Bayram namazından önce gusül, abdesti almak, misvak kullanmak, güzel elbiseler giymek müstehaptır. Kurban bayramında namazdan önce bir şey yenmez. Bayram namazı eda edildikten sonra kurban etiyle kahvaltı yapılması sünnettir. İlk önce kurban bayramı namazına niyet edilir. Niyet ettim, Allah rızası için sünnet olan kurban bayramı namazını kılmaya uydum imama. Birinci rekatta imamla birlikte iftitah tekbiri alınır ve Allahu Ekber denilir. Eller kaldırılır, bağlanır. Ardından veccehtu duası okunur. Ardından Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber diyerek 7 tekbir daha alınır. Her Allahu Ekber deyip tekbir getirildiğinde eller kaldırılır ve tekrar bağlanır. Sonra İmam Fatiha ve sure okur. Rükû, secde yapılır ve birinci rekat tamamlanır. İkinci rekat, secdeden kalkıldıktan sonra aynı şekilde Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber diyerek 5 tekbir alınır. Her tekbirde yine eller kaldırılır ve ardından Fatiha ile bir sure daha okunur. Ardından namaz normal şekilde rükû, secde ve teşehhüd ile tamamlanır ve ardından selam verilerek namaz bitirilir. Namazdan sonra imam hutbe okur. Hutbe dinlemek sünnettir ama edeple susmak gerekir. Hutbede bayramın hikmeti, kurbanın önemi ve ümmete dualar yer alır. Ey güzel kardeşim! Kurban bayramı sabahı hem bir şükür sabahıdır hem de bir şefkat sabahı. Namaz bu sabahın ilk secdesi. Kurban fedakarlığın ilk adımı. Paylaşmak ise bu ibadetin meyvesidir. Unutma! Namazınla Allah'a yaklaş. Kurbanınla cimriliğini kes. Bayramla gönülleri tamir et. Rabbim bizleri namazla süslenmiş, kurbanla arınmış, bayramla neşelenmiş kullarından eylesin.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun birinci bölümünü aktaracağız. Suriye Türkmen tarihi. Mayıs 1040'da Selçukluların Dandan Akan zaferinden sonra Oğuz ili veya diğer adı ile Türkmen ili dalgalar halinde yurt tutmak üzere Ön Asya'ya intikal ederken birçok Türkmen boyu ve oymakları 1063 yılından itibaren Suriye'ye girerek kendi hayat şartlarına uyabilecek bölgeleri vatan edinmişlerdi.

Türkmen yerleşmesinin Halep ve Lazkiye şehirleri ve bunların kuzeyindeki bölgede olduğu anlaşılıyor. Daha sonra Türkmen İskanı Akdeniz sahili tarafında Lazkiye'den güneyde Şam'a doğru ve iç kısımda da Asi Irmağı Vadisi boyunca Hama, Humus ve Şam istikametine gelmişti. Anadolu Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman 1077-1086 Çukurova, Maraş, Gaziantep, Antakya bölgeleriyle birlikte Halep-Lazkiye hattının kuzeyinde kalan bölgeleri Ermeni ve Bizanslılardan fethederken Suriye Selçuklu Sultanı Tutuş 1078-1095 Sinan Yarımadası'na kadar uzanan Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin'i Fatimilerden almıştır. Suriye Selçuklu Devleti'nin zaafa uğramasından sonra kuzeyde Halep bölgesinde Musul Atabeyleri, güneydeki Şam bölgesinde ise Börüler veya Tutiginler adındaki Şam Atabeyleri hakim oldular. Bu devrede Halep bölgesine Oğuz boylarından yuvalara mensup Yaraklı Türkmenleri kendilerinden önce buraya gelerek yurt tutan Türkmenler gibi dirlik sahibi oldular. Musul Atabeyi İmamettin Zengin'in oğlu Nurettin Mahmut Zengi 1146-1174-1154 yılında Şam Atabeyliğine son vererek böylelikle bütün Suriye'yi Musul Atabeyine bağlamış oldu. Daha sonra kumandanlarından Selahaddin Eyyubi vasıtasıyla 1171 yılında Mısır Fatimi Devleti'ni de ortadan kaldırarak kudretinin en büyük derecesine erişti. Daha sonraları Atabey Devleti'ne Selahaddin Eyyubi'nin kurduğu Eyyubiler Devleti 1187-1250, ona da Türk Memluk Sultanlığı 1250-1517 tarihlerinde yerine geçmiştir. ...1243 yılında Anadolu Selçuklu ordusu Kösedağ Muharebesi'nde Moğollara mağlup olunca Anadolu'daki nizam bozulmuş, dolayısıyla bazı Türkmen boyları Anadolu'dan ayrılarak Memlük Sultanlığına bağlı olan Suriye'ye göçmüşlerdir. Sultan Baybars 1260-1277 zamanında 40 bin çadırlık büyük bir Türkmen topluluğu Halep bölgesine gelerek yerleşmişlerdi. Bunların kışlığı Kuzey Suriye, yaylakları ise Maraş Uzun Yayla ve Sivas'a kadar uzanmaktaydı. Böylelikle 13. yüzyılın ikinci yarısında bilhassa Suriye'nin kuzeyi tam manasıyla Türkmen yurdu haline gelmişti. Bunlar Türkmen ilinin tarihi yapısına uygun şekilde Bozok ve Üçok teşkilatını da muhafaza etmekteydiler. Bozoklar Amik Ovası'ndan itibaren doğuya doğru Halep bölgesinde ve buradan da Asi Irmağı Vadisi boyunca Şam bölgesine kadar yaygındılar. Bozoklu Türkmenler içinde en mühimleri Bayat, Avşar, Beydili ve Döğer boyuna mensup olan Oymaklar yer almaktaydı. Üçoklar ise Amik Ovası'ndan güneye doğru Lazkiye ve Şam istikametinde Ensariye Dağları'nın batısında oturmaktaydılar. Bunların en meşhurları Yüreğir, Yuva, Kınık, Bayındır, Salur ve Eymür boylarına bağlı oymaklardı. Kaynaklarda Suriye'nin kuzeyinde oturan Türkmenlere Halepli Türkmenler, güneyinde oturanlara ise Şamlı Türkmenleri denmektedir. XIV. Yüzyılda varlıklarını gösteren Dulkadirli Türkmenleri, Kuzey Suriye'de oturan Bayatlara, Akkoyunlular, Bayındırlar, Karakoyunlular, Yuva boyuyla Ramazanoğulları, Yüreğir boyu ile doğrudan doğruya alakalıdırlar. Bundan başka Köpekli, Gündüzlü ve Kutbeyliler, Avşar boyuna İnanlılar, Beğendili boyuna Bozcalılar, Pehlivanlılar ve Reyhanlılar, Bayat boyuna bağlı Halepli Türkmenlerindendiler.

Kendisini kazanan Timur, Anadolu'dan ayrılırken 1043 yılından sonra Anadolu'ya yerleşen Kara Tatar'ı Türkistan'a geri götürünce Halepli Türkmenleri yurtlarını muhafaza ettikleri halde Güney Suriye'de oturan Şambaya da başta olmak üzere Şamlı Türkmenleri genellikle kuzeye ve İç Anadolu'ya tekrar dönmüşlerdi. ...15. yüzyılda yuva boyuna bağlı oymaklar ile Akçakoyunlu ve Akçalı Türkmenlerini artık Kuzey Suriye ve Anadolu'da görmekteyiz. 15. yüzyıl sonu ve 16. yüzyıl başlarında Halepli Türkmenleri arasında Bozulus Bakiyesi, Harbendeli, Acurlu, Bahadurlu, Haculu, Karkın, Kızık, Peçenek, Kınık, Döyer boyu ve oymaklarına bağlı unsurlar da bulunmaktaydı. ...17. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu bölümünde Celali hareketlerinin gelişmesiyle başlaması... ...birçok köy ve kasabalar harabe haline gelmişti. Aynı şekilde Halep'in kuzeyindeki Azez, Bab ve Münbiç'e bağlı bazı köyler ile... ...Urfa vilayetinin güneyindeki Harrem ve Çulap havzası ile Fırat Irmağı'na dökülen Belih Irmağı boyu ve... Fırat boyundaki Balis ve Rakka bölgelerinde yer yer bu tahribattan zarar görmüştür. Bu bölgedeki Celalilerin en büyüğü 1603-1607 yılları arasında Antep ile Halep sırasındaki havaliye hükmeden Can Polat oğludur. Bilahare üzerine ordu gönderilerek bertaraf edilmiştir. ...17. asrın ortalarında Arabistan'ın Necit bölgesinden gelen Şammar Arabi aşireti... ...Suriye çölüne hakim olduktan sonra Kuzey Suriye'deki Türkmen köylerini de baskınlarda bulunarak tahribat yapmaya başladılar. Şammar aşiretini takiben 20 sene sonra diğer bir Arap aşireti olan Hanezler bu bölgeye geldiler. Şammar aşireti Hanezlerin baskınına dayanamayarak Fırat Irmağı'nın doğu tarafına geçtiler. Şammarların yerine hakim olan Anez aşireti ise Halep'e kadar bütün Suriye çölünü hakimiyeti altına aldılar. Önce Şammar, sonra Anez aşiretinin bu yerleşme hareketleri her şeye rağmen Türkmenlerin iskan sahasına nüfuz etme kudretini gösterememiştir. Ancak Halep hattının kuzeyinde kalan Azez, Bab, Münbiç ve Harran'a bağlı birçok Türkmen köyü ile bilhassa Fırat boyundaki Balis bölgesi, Urfa'nın güneyindeki Culap havzası

Fırat'a dökülen Belih Irmağı boyundaki Türkmen köyleri yer yer bu mücadeleler neticesinde tahribata uğramıştı. Bu durum üzerine 17. yüzyıl sonlarında nüfusu yer yer eksilen bu bölgeye kuzeye çıkmış olan Halepli Türkmenlerinden bir kısım oymaklar ile Yeni Yıl Türkmenlerine bağlı bütün Beydili obaları, Bozulus Türkmenlerinden bazı topluluklar, Harran ve Akçakale'den itibaren güneye doğru Culap ve Belih ırmakları boyunca Rakka'ya kadar iskan oldular. Bu durumda Sivas ve Amasya bölgesinde oturan Uluyörük cemaatinden İl Beyli Oymağı, Münbiç merkez olmak üzere bütün çevre köylerine ve Kilis istikametine yerleştiler.

ise Amasya tarafında kalmıştı. Sivas-Malatya arasındaki yeni ilk Türkmenlerine bağlı bütün Beydili obaları ve Bozulus Türkmenlerinden bazı topluluklar Harran ve Akçakale'den itibaren güneye doğru Culap ve Bereh ırmakları boyunca Rakka'ya kadar iskan olundular. Sivas-Amasya bölgesinde oturan Uluyörük cemaatinden İl Beyli Oymağı, Münbiç merkez olmak üzere bütün çevre köylerine ve Balis istikametine yerleştirildiler. İl Beylilerin bir kısmı ise Amasya tarafında kalmıştı. Sivas-Malatya arasındaki yeni il Türkmenlerinden Beydilli'ye bağlı olan oymaklardan başka Akçakoyunlu, Musa Hacılı, Ceritilerin bir kolu olan Barak Oymağı, İmanlı Avşarı, Çimenli Oymağı, Karkın ve Çepni boylarına bağlı bazı topluluklar ile Bozulus'tan İzzettinli, Köçekli, İnanlı, Acurlu, Hamza, Hacılı, Akbaşlı, Kızık Koyunlu, Kırıntılı oymakları iskana tabi tutulanlardandır. Yalnız Rakka ve Balis ile Belih'in Fırat'a katıldığı bölgeler, çöl ikliminin hakim olduğu, sıcak ve kurak rüzgarların kavurduğu sahalar olduğu için Türkmenlerin yerleşmesine uygun değildi. Aynı zamanda çöle hakim olan Suriye tarafındaki Anezler ve Irak tarafındaki Şammarlar ile de devamlı suretle mücadele etmek mecburiyetinde kalıyorlardı. Dolayısıyla Rakka bölgesindeki bu Türkmenler ağır ağır kuzeye hicret ederek Azez, Bab, Münbiç, Cerablus, Çobanbey ve Gaziantep'in güneyinde oturan diğer Türkmen kardeşlerinin yanına intikal ettiler. Bu bölge deniz seviyesinden yüksek yayla mesafesinde olan ve Türk hayat şartlarına elverişli karakterdeki Gaziantep Ovası'nın Halep'e kadar uzanan devamı mahiyetindeki yerlerdi. Yani çöl ikliminin tesiri dışındaki sahalardı. Bu şekilde devam eden hareketler neticesinde 19. yüzyılda Rakka bölgesine yerleştirilen Türkmenlerin terk ettiği bir saha durumuna gelmişti. Bunun üzerine bu yüzyılın ikinci yarısında Toroslar üzerinde ve uzun yaylada oturan Avşar oymakları buralarda zorla iskan edilmişlerse de halen Avşarlar arasında acı hatıralar halinde nakledilen destani parçalardan anlaşıldığına göre yayla havzasına alışkın olan bu oymaklar alışkın olmadıkları çöl ikliminden ve hastalıklardan nüfus kırılmasından duçar kalmışlardı. Netice olanlarda da bir önceki Türkmen oymakları gibi daha kuzeye göçerek Münbiç'e bağlı Avşar Bucağı çevresine yerleştiler. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehir ediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun?

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine. Meğer gurbet dediğin mapuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yemin. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

Sitenizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana. Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını aştım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegenden de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif, ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana, geleceğim diyorum. Biraz mühlet tanı bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek

Çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Tekkeden çıktım da yolum iniş. Belimde damançam, kuburu gümüş. Hani nikahımızı kıyacaktı şu nahsen kamuş. Söyleyin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söyleyin bana ayno gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey eralen hüyü. Yağmur yağmış, yıkılmış evlerinin suyu. Çağırın gelsin de köyünüzün en büyüğü. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey ehli mırgıl. Kaynamış hedikler, çekilmiş burgul. İçinizde Allah'tan korkmayan varsa bir kul, söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana kara köprünün karası. Yitirdim yarimi, açıldı gönül yarası. Sizde bulunur ya her kafanın çaresi. Bulun derdime çare, söyleyin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Neylo gelin buradan geçtim ola. Şiir, Allah rahmet eylesin, Mecid Emmim'in namı değer Neylo Mecid derlerdi Cekke'den. Mecid Hüseyin Ağa'nın ara sıra düğünlerde, manelerde uzun hava söylediği türküdü ve kendisine ait. Ben sadece biraz değişiklik yaptım ve sizlere...

şahin diye culluk, kedi ise pislik, bahçeye çevlik, bulgura da hedik, camgırı cıncık, tavuğa ferik, it köpek yavrusuna enik derik biz, enik derik biz.

Aileye xoranta, hanıma ayel, susuz tarlaya deşti, ırgata faal, az önceye bayak, nasıla neşel, mızıkçılığa da züallik derik biz, züallik derik. Çirkine yavan, dükkanı da düven, patlıcana balcan, kepire felhen, fincana fulcan, oluğa da çörten, tahterevalliye, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz?

yamaca amaç, merdivene dereç, başa açık dolba, saça gasiyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara,

Adil şanım daha var saymadığım. Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım. Özleme hasrete, göresedik derik biz.

Öksüz kaldık bunca yıl senden ayrı. Kucakla bizleri ana vatanım. Bitsin bu ayrılık, yetmez mi gayrı? Kucakla bizleri ana vatanım. Ayrıldık anadan sanki bir kuzu. Yanıyor içimin, tütmüyor közü. Ben Türkmen oğluyum, Türklüğün özü. Kucakla bizleri ana vatanım.

bari sensiz bir çare. Bayır bucak yandı, yok mu bir çare? Türkiye'm yetiş bak kalıyor yare. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Adilşan, Adilşan sana hiç küsmüş değilim. Gönül bağlarımı kesmiş değilim. Bir kez sana yüzüm asmış değilim. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Ana vatanım.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51.000 ses geldi. Hasrat gitti, dergişlendi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfrayı tilaferim cihana. Ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana. Her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafırım ben Türkmenem uyağam. İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca

Kiss FM です。

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.